yasamanın üzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

hani benim güzel annem? Alaşafağımda ülkemin yıldız ışınlar varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: kadın tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan, her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok

desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: beni o gözlerin vurdu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Daha dün yanımda, kollarımdaydı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprache'nin tercüme bürosu, Türk konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprache'nin tercüme bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden bu güzel hafif bulutlu ara ara çiseleyen Hamburg sabahından hepinize saygılar, sevgiler. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Kerim ve Kazım mikrofonlarda sizlerle birlikte. Bu sabah bizlere ulaşmak isteyenler için 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Facebook'tan ve TikTok'tan da aynı anda canlı görüntülü bir şekilde sizlerle birlikteyiz. Bizlere eşlik etmek istediğinizde numaramızı biliyorsunuz. Bir günaydın yazarsanız biz sevineceğiz. Kerimcim günaydın, hayırlı işler, güzel bir gün olsun.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasen zusammen sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177 977 27 72 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Peki Kerimciğim, hemen günlük şarkı açılışımızı yapalım, ondan sonra dışarıda hava nasıl olacak ona bir bakalım.
1: Dann eine kurze Musikpause.

0: güvenin efendim, biz buradayız. Tide Radyo burası, Hamburg'un Halk Radyosu FM 96'dan sesimizi duyan Hamburg eyaletindeki bütün dostlarımız günaydın. İnternetten dinleyenler sizlere de günaydın. Aynı zamanda kablolu yayın Tide TV'de de canlı yayında sesimizi duyuyorsunuz. Güzel bir gün olsun. Dışarıda şu an ben pencereden dışarıya bakıyorum sevgili Kerim. Yani böyle hafif bir rüzgar var. Ara ara çiseleyen bir havamız var. Bugün gün içinde 22 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklığı, ama hafif yağmurun, rüzgarın devamlı bir şekilde Hamburg'da olacağını görüyoruz. Belki bir ara, belki diyorum, o da güneşi böyle bir göz kırpıp geçebilecek sevgili dostlar. Yarın ise cuma sabahı uyandığınızda Hamburg'da yağışlı bir havamız olacak, ama çok öyle şiddetli bir yağış beklenmiyor. Yalnız rüzgarımız olacak. Cumartesi günü uyandığınızda güneş size merhaba diyecek. Gün boyu yağış görünmüyor. 18 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Meteorologlar diyorlar ki, yani biraz önce şarkıda diyordu ya, sana güvenmiyorum diye. Ben de meteorologlara güvenmiyorum. Gün ve gün, dakika dakika hava durumu değişiyor. Almanya'da Eylül ayı sıcağı gelecek diyor. 36 dereceye kadar hava sıcaklıkları güney bölgesinde özellikle çıkabilecek. Güney Avrupa'da ise 39 derecelere kadar hava sıcaklığının çıkacağını söylüyorlar. Bekleyelim, görelim Kerimciğim.
1: Ja, wenn wir uns das Wetter ansehen, dann sehen wir heute leider auch, ehrlich gesagt, zumindest in Altona, sehen wir hier, dass es eher bewölkt ist. Das geht auch im Laufe des Tages so weiter mit rund 22 Grad maximalen Temperatur. Heute wird es auch regnerisch noch weitergehen und das führt sich auch morgen noch weiter. Also überwiegend leichter Regen und auch etwas Wind mit dann morgen nur 18 Grad. Am Wochenende wird es dann wiederum schön, überwiegend zwar bewölkt, aber dafür am Samstag kein Regen, 18 Grad, und am Sonntag dann ein 21 bis 22 Grad mit keinem Regen. Also eigentlich auch ein angenehmes Wetter noch. Am Montag sieht es dann auch wieder nach 25 bis 27 Grad aus. Also am Montag könnte es auch noch relativ warm werden.
0: Peki sevgili dostlar, şimdi artık hemen hemen herkesin, ya yani birkaç kişi tabii ki, çocuklar okula gitmeyenler için söylüyoruz. Onlar tatile gittiler de hala tatili devam ettiriyorlar. Ama tatilden döndünüz, artık iş başı yaptınız, çalışıyorsunuz. İş yerinde dinleyenler, yolda trafikte dinleyenler, tabii ki trafikte olanlar böyle araç kullanırken değil de şöyle birer resim atıyoruz. Bir günaydın gönderiyoruz. Dönüşte günaydın mesajlarınızı da okuyacağız. Ama önce bir şarkı arası daha gidecek. Onun ardından biz burada olacağız. Biz hala da mesaj numarasını kaydetmedik diyenler, bir kere daha söylüyoruz: 0177 977 2772. Her türlü konuda bizlere yazabilirsiniz. Şarkıdan sonra biz buradayız Kerim'le birlikte.
1: Ja, eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir für euch zurück. Das heißt, für euch dranbleiben, uns gerne schreiben unter der 0177 977 2772. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.

0: Neredeymiş bakalım, şöyle bir gelen mesajlara bir göz atıyoruz. Hasan Hüseyin Kavlak, günaydın, hayırlı sabahlar Hamburg'un güzel insanlarına demiş. Hasan Hüseyin Kavlak'tan gelmiş. Banu demiş ki hepimize günaydın, işiniz gücünüz rast gelsin, iyi yayınlar dilerim. Aysel Erdem bir günaydın, Esat Erverdi günaydın. Bu Hamburg'da en güzel, en rahat iş yeri bence Bekir Günyar'ın iş yeridir. Kahvesini alıyor, oturuyor, bilgisayarını açıyor, bizi görüntülü bir şekilde Radyo Merhaba TV'den, Facebook'tan, TikTok'tan, her yerden izleyebiliyor. Ne güzel iş. Nilgün de demiş ki günaydın, iyi yayınlar diliyorum ve çok güzel bir gün olsun demiş. Tam taşçıdan yok başka bir hayalim, çalabilir misiniz? Hayal etmeye devam edin, belki çalabiliriz diyelim.
1: Hayır, çal ya. Çal.
0: Çalmıyorum.
1: Abi çal ya.
0: Torpil yapıyorsun. Sen torpil kesin Nilgün'ü tanıyorsun. Tanıyor musun Nilgün'ü?
1: Nilgün ablam benim manevi annem olur.
0: He. Ha, diyeceksin ki benim tanıdığım, torpil yapıyorum, o zaman çalarım ama torpil yaptığını söyleyeceksin. Bende torpil yok.
1: Tamam, torpil yapıyorum.
0: Okey, tamam, çalacağım. Erol Kuştuğ'dan gelmiş. Günaydın Kazım abi demiş. Herkese günaydın göndermiş. Ahmet Boyraz abimiz günaydın gençler. Hamburg'a selamlar demiş. Yılmaz abimiz Alanya'dan şu an bizi takip ediyormuş. Mutlu sabahlar, her şey gönlünüzce olsun demiş. Azmi abimiz yolda giderken güzel böyle yakışıklı bir resmini göndermiş ve kulağım sizde çocuklar diye de yazmış. Azmi Akgül, biliyorsunuz Hamburg'daki Türk öğrencilerin bütün sorunlarını elinden geldiğince çözmeye çalışan bir abimiz. Sonra yine trafikten gelmiş bir kamyon şoförü kardeşimiz. İlerleyen dakikalarda kamyon şoförleriyle ilgili bir haberimiz olacak. Hayri Kocaman'dan gelmiş, teşekkür ederiz. Onun dışında bir tane de sesli kaydımız var, otomatik olarak onu da bir dinletelim, ondan sonra Kerim konuşsun.
2: Selamlar sevgili Kazım, iyi yayın dileklerimle.
0: Sesi küçük, sesle.
2: Selamlar sevgili Kazım, iyi yayın dileklerimle.
0: Teşekkür ederiz, hayırlı işler, iyi günler dileriz, değil mi Kerim?
1: Ya. Das waren jetzt wirklich wunderbare guten Morgen Nachrichten, viele guten Morgen Nachrichten von unserer Seite auch an alle Zuhörer, die uns geschrieben haben, einen schönen guten Morgen. Viele tatsächlich auch auf der Arbeit, auch viele Bilder bekommen tatsächlich während der Fahrt. Einige LKW-Fahrer hören uns zu. Einen wunderbaren, lieben, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und uns schreibt.
0: Peki, şarkıya gidiyoruz. Şarkının sonunda bizi dinleyen kamyon şoförleri, evet Kazım, yani bu doğrudur, inanıyorum bu kadar oluyor, bunlar oluyor diyebileceğiniz bir haberimiz olacak. Bu arada sevgili Can kardeşimiz de bizi dinliyormuş, ona da güzel bir gün olsun. Herkesin tabii ki sorduğu bir soruyu soruyor büyük ihtimalle o da. Sevgili dostlar, Hamburg'da yaşıyorsanız, şayet olur da duyarsanız, işte ya böyle... bir ailemize küçük bir ev lazım. 2,5 oda olabilir. 2,5 oda ideal tabii ki, küçük çocuklu bir aileye. Varsa tanıdığınızda evi kiralık vermek isteyen, lütfen bize bildirirseniz seviniriz. Bugün sabahtan başladı, kiralık ev arıyoruz. Abi duyurur musun diyenler var. Biz de arıyoruz, kaç gündür anons ediyoruz. Ama Hamburg'da tabii ki zor olmakla birlikte birbirimizin elinden tuttuğumuz takdirde mutlaka onu çözüyoruz. Şarkıdan sonra buradayız, biz geleceğiz. Peki bizlerle birlikte olanlar da günaydın mesajlarını göndermeye devam edecekler. Seden Gürel diye birini yüklemişsin Kerim, doğru mu?
1: Evet.
0: Peki çalıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ondan sonra da yok başka hayalimi çalarsın.
0: Bakarız o anki, o anki psikolojik durumuma bağlı. Biliyorsun benim dalgalı bir psikolojik durumum
1: var. Çorbalar bende. Çorbalar bende.
0: O zaman mu? Çaldım gitti. Hadi bakalım.
1: Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Musikpause. Kommen wir wieder für euch zurück. Tatsächlich bekommen wir seit einigen Wochen immer die Nachricht, ja, ich suche eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Drei-Zimmer-Wohnung, Vier-Zimmer-Wohnung für einen guten Preis. Wir geben diese Nachrichten ja immer gerne durch und wir wissen ja auch, dass wir tausende von Zuhörern haben. Aber Fakt ist halt auch, dass es halt auch wirklich in Hamburg schwer ist, wirklich eine Wohnung zu finden und auch die richtigen Personen, dass sie zu dem Zeitpunkt zuhören, dass sie das mitbekommen. Es ist schon schwer, allgemein in Hamburg, in Deutschland ist es allgemein schwieriger geworden. Hamburg ist aber extrem Fall nochmal mit dabei. Ist schon sehr schwer, aber auch hier nochmal durchgegeben. Ein Zuhörer von uns sucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung für eine kleine Familie. Falls ihr da irgendwen habt, falls ihr da irgendwas gehört habt, schreibt uns doch gerne unter 0177 977 2772.
0: Peki, şarkıdan sonra buradayız. FM ayrılmayın, geliyoruz. Tide Radyo, Kerim ve Kazım mikrofonlardan.

0: Bazı şeyler affedilmiyor hayatta, değil mi? Evet, peki devam ediyoruz.
1: Çok güzel bir şarkı ama ya.
0: Evet, şarkı eski, çok 90'ların şarkılarından bir tanesi.
1: Eski de böyle çok böyle içime giriyor bu şarkı.
0: Sen aşık mısın, nesin kardeşim sabah sabah?
1: Olabilir.
0: Peki Banu'nun gönderdiği fotoğrafı görüyor musun? Banu diş teknisyeni sevgili dostlar. Bir taraftan böyle dişler, porselen dişleri yaparken bir fotoğraf göndermiş bize. Ama hemen onun ardından da Yunus Gökkaya abimiz, günaydın, öldüm sabah sabah yorgunluktan çalışıyorum, kolay gelsin sizlere demiş. Teşekkür ederiz. Orhan Gencel kardeşimiz, günaydın Kazım abi. Azmi abime çok selamımı söyler misin? Çok değerli bir insan, ona I love you diyorum, öyle de ona diyor. Peki dedik, I love you dedik. Ondan sonra Kerim'in manevi annesi bizi dinlerken bir resim atmış ama esas dinlemesi gerektiği sayfadan dinlemiyor. Onu söyleyeyim Kerim. Bunu uyarı olarak kabul edeceksin. TikTok'ta
1: ben ona öğretirim.
0: Öğretmen gerekiyor. Yoksa o şarkı, o öğrendiğine dair fotoğraf gelmediği sürece şarkısı çalınmayacak. Şarkı yüklendi. Onu söyleyelim. Selcan demiş ki çok güzel bir şarkı. Teşekkür ederiz efendim. Onun dışında şöyle bir göz atalım. Ali Kaya kardeşimiz, günaydın, iyi yayınlar Kazım abi. Bizim burada diyor, oralarda diyor, bu yağmura keriz ıslatan yağmur derler, bilir misin diyorum. Evet, ahmak ıslatan derler. Hafif hafif çiseler. Hani ne yağdığı bellidir o yağmurun, ne de böyle durduğu. Böyle ama bir bakmışsın ıslanmışsın. Berlin'den Berivan Kaya kardeşimiz, günaydın, herkese iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Merhaba, günaydınlar, mutlu sabahlar. Yılmaz İster'den gelmiş. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi Kerimcim, sabahleyin evet, haber kanallarını gezerken gördüm. Ben inanmıyorum da belki şoför kardeşlerimiz bizi uyarırlarsa, evet abi doğru, bu haber böyle, maaş alıyoruz biz diyenler varsa bildirsinler. Almanya'da sevgili dostlar, Türk şoförlere fırsat diye bir haber yapmışlar. 4500 euro maaş alıyorlarmış. 4500 euro maaş alan Hamburg'da şoför kardeşimiz var mı ya? Ben bilmiyorum, ben görmedim daha doğrusu. Ama işte mesleki yeterlilik sınavları başlamış ehliyette. Almanca eğitimi, maaş, çalışma şartlarıyla ilgili gerçekleri söylemiyorlar. Yani 4500 euro maaş verirler. Fakat nasıl derler onun ismine? Senin çalışma saatin 8 saat değildir. 8 saat çalışıp 4500 euro veriyorlarsa Kerim bile hemen oraya gider, kamyon şoförlüğüne devam edebilir.
1: Yok, bu kadar değil.
0: Niye?
1: Kadar
0: ben, değil. Benim ehliyetim yok. Yoksa giderim. Ne yapacağım? Hep radyocu mu? Yeter radyo yaptığım yani.
1: Yok yok.
0: Biraz da para kazanırım.
1: Yok ben buradayım. Ben yeterince para kazanıyorum Allah'ım.
0: Sıra bende demiş Maruf kardeşimiz. 36 saat kaldı diyor. Bakalım nereye gidiyor Maruf? Bize onu da yazsın.
2: Ya eine Nachricht, die ist tatsächlich, also dies in sich hat und wo wir auch gerne auf unsere LKW-Fahrer angewiesen sind. Die Änderungen am deutschen Berufskraftfahrerqualifikationssystem wurden in der Türkei unter den Schlagzeilen wie Chancen in Deutschland für türkische Fahrer und Fahren in Deutschland mit türkischer Sprachprüfung diskutiert. Die Regelung bietet türkischen Fahrern einen deutlichen Vorteil, bedeutet aber nicht, dass ein türkischer Führerschein automatisch gültig ist, alle Prüfungen auf Türkisch abgehalten werden oder dass Fahrer aus der Türkei sofort Auto fahren dürfen. Die Änderung der deutschen Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung wurde am 17. August im Bundesamtsblatt veröffentlicht und trat am 18. August in Kraft. Die wichtigste Neuerung der Verordnung besteht darin, dass die für Berufskraftfahrer erforderliche beschleunigte Grundqualifikationsprüfung nun auch auf Türkisch abgelegt werden kann. Gemäß der neuen Verordnung kann diese Prüfung in Deutsch sowie Albanisch, Englisch, Hocharabisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch abgelegt werden. Und eine wichtige Frage von unserer Seite aus, hier wird tatsächlich in der Nachricht gesprochen, dass man in Deutschland dafür 4.500 Euro Bruttogehalt bekommt. Ist dem wirklich so? Weil ich kenne wenige, die 4.500 Euro brutto mit LKW fahren verdienen. Oder muss man dann den ganzen Tag arbeiten, vielleicht dann 12 Stunden oder so, damit man die 4.500 Euro bekommt? gerne mal uns eine Message schreiben unter der, unter der 0177 977 2772.
0: Peki Mehmet Gök abimiz, kardeşimiz de çalışırken zor şartlarda da olsa bize bir fotoğraf gönderip bir günaydın da benden olsun demiş. Allah kolaylık versin efendim hepinize. Şimdi bizi TikTok'tan takip eden dostlarımıza söylüyorum. Hani bazen cep telefonunu elinizde TikTok'ta bizi görüyorsunuz ya, o ekrana böyle tık tık tık tık tık tıklarsanız biz çok seviniyoruz. Kalp atın efendim. Bir hediye falan istemiyoruz ama kalp atarak daha çok kişiye de ulaşabiliriz totalde diyelim. Şarkıdan sonra buradayız. Nilgün'ün aklı başına gelmiş. Nereden bizi takip edeceğini öğrenir öğrenmez şarkısını da biz çalıyoruz.
2: Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause, einem Liedwunsch von der lieben Nilgün und danach kommen wir wieder für euch zurück. Nilgün, vielen Spaß mit Jok Başka Hayalim. Ich hoffe, du hast aber andere Träume noch als einen Traum. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt eine Musikpause.
0: Senin var mı bir hayalin?
2: Var, var. Çok hayallerim var.
0: Kulağıma söyle, mikrofonda söyleme. Hadi, geliyoruz.
2: Tamam.

0: Yok Başka Hayalim Tantaşçı kulaklarınızdaydı. Nilgün için çaldık. Yılmaz İster abimiz uzay mekiği mi kullanacaklar? Emekçi şoför abilere selamlar. O kadar haber kirliliği var ki demiş. Doğru haberler güme gidiyor. Hadi kahve içelim demiş. Peki içelim efendim. Şengül Hanım günaydın Kerim ve Kazım demiş. Akıcı bir yayın dilerim demiş. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Once Back'ten dönerci kardeşlerimiz TikTok'tan günaydın demişler. Sağ olun. Size de hayırlı işler dileriz. Her şey gönlünüzce olsun. Bol kazançlar dileriz. Şimdi sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Bu haber hakikaten insanların böyle 4500 euro mu diyen hemen böyle çoğu kişi böyle kulaklarını biraz daha böyle bize doğru çevirdiler. Onun dışında maruf. Tatili Antalya, Kaş, Marmaris, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Bodrum'da yapacakmış. Kaç yer oldu? Bir dakika sayayım. 2, 4, 6, 7 yer efendim. Son durakta Denizli olacak demiş. Yani bu kadar tatilin toplamı en azından bir 3-4 haftaya ihtiyaç var. 4 haftada da burada harcayacağı para limitini söylüyorum efendim. Bir 8-9 bin euro gibi bir parayı cebine koysun, öyle gitsin. Çünkü yani toplamda 8 yeri gezecek, her yerde 1000 euro yiyeceğinden emin olabilir. Ha, kalabalık bir aile ise bunu 13-14 bin eurolara çıkarması lazım. Şimdi maruf diyecek ki ben vazgeçtim, tatile falan gitmiyorum. Ama işin gerçeği bu. Gerçekten aşırı bir pahalılık var enflasyondan da dolayı. Hani parayı bozduruyorsunuz, 200 euro bozduruyorsunuz, 2 saat sonra para bitmiş oluyor. Aa, nereye gitti bu para diyorsunuz. Maalesef öyle. Tatil yapacaksanız, ama şunu da söylemeden etmeyelim. Tatile gittik ya, aman harcayacağız tabii ki diyenleri de duyar gibiyim.
1: Viele oder ein viele sage ich, ne, der ein oder andere fährt jetzt erst zum Urlaub. Zumindest hat er uns jetzt gerade geschrieben, dass er in Urlaub gefahren ist oder gerade dahin fährt. Und ja, auch eine sehr lange Tour tatsächlich. Wo hast du die Nachricht bekommen, Kasım?
0: Evet,
1: das würde mich gerne mal interessieren.
0: Evet.
1: Wo?
0: Hangisini istiyorsun? Şoförlerle ilgili haberi mi?
1: Yok, hayır, onu değil. Maruf abi nerelere gidecek?
0: Evet, onun gideceği yeri hemen söylüyorum sana. Evet, bak burada. Mouse'un hemen also, ucunda. Evet.
1: Ja, er hat ja gerade geschrieben, Antalya, Marmaris, Fethiye, etc. etc. Bodrum ist da auch noch mit in der Liste. Das sind fast 3-4 Wochen. Und dann braucht man auch schon für 3-4 Wochen 8.000 bis 9.000 Euro Budget. Ansonsten kann man Urlaub vergessen.
0: Mindestens.
1: Ist übertrieben natürlich, ne? Aber ich habe 3-4, 5.000, 6.000. Brauche auf jeden Fall schon. Und ab dem Zeitpunkt geben die meisten eigentlich schon auf und denken sich, nee, ich lass meinen Urlaub lieber flöten. Ist auf jeden Fall sehr viel Geld. Also ich sag mal, es ist nicht mehr so günstig, wie es mal war. Vor allem die Türkei ist nicht mehr günstig, wie es mal war. Für viele da draußen ist im Türkei-Urlaub auch nicht mehr bezahlbar. Und das ist eigentlich traurig, wenn man mal bedenkt, dass früher sehr viele gerne mal in der Türkei Urlaub gemacht haben.
0: Şimdi Selcan böyle havuç renginde, portakal renginde, böyle tavşan şeklinde giydirmiş oğlunu, fotoğrafını atmışlar. Bizden de günaydın. Hayallerin herkes için en güzel şekilde gerçekleşmesi dileğiyle, maşallah çok güzel böyle bir oğluyla resmini atmış. Böyle güzel, sağlıklı, güzel eğitimli bir evlat olarak büyütsün inşallah çocuğun diyelim. Eskiden de o yüksek kamyon şoförleri için paralar diyor. Şimdi artık öyle değil demek istemiş bize.
1: Şey yazmış bir de Nigna Baba'na mesela o konuda.
0: Ne demiş?
1: Ağır yük

0: giden, ağır yük taşıyanlar var ya geceleri falan.
1: Evet. Ha.
0: Onlar gece o paraları kazanıyorlarmış.
1: Aa, o olabilir bak.
0: Ağır
1: evet.
0: Yük.
1: Gece vardiyesinde çalışıp ağır vasıta şoförü olanlar, onlar gerçekten alabilirler. Ama Kerimcim, yani gece de zaten insanın maaşı belli bir saatten sonra çift maaş olmuyor mu? Saat ücreti ikiye katlandığından dolayı normal o zaman. Ama hep gece mesela, tamam ben beni şoför olarak kabul etmeyin. Ben 30 kilometrelik yolda bu ne kadar uzun yol diyorum. Şoförler bir çıkıyorlar 2000 kilometre, 3000 kilometre yol yapıyorlar, yeri geliyor. Haftalarca evlerine gelmiyorlar, kamyonda yatıp kalkıyorlar. Bilmiyorum, çok zor işleri. Allah kolaylık versin onlara.
0: Zor zaten. Yani
1: evet, çok zor.
0: Zor. Ama Allah'a şükür yine de çok da az para kazanmıyorlar. Yani 4500-5000 kazananlar genelde
1: o Kerim,
0: yüksek pozisyonlar
1: oluyor. %10'dur
0: o
1: dediğin rakam senin. Gerçekten %10'dur.
0: Biliyorum
1: yani.
0: Biliyorum evet, yani iyi, onu gerçekten giden patronla diye ben daha fazla para istiyorum diye o zaman alıyorlar genelde o miktarı.
1: Yoksa Kerim, denilen bu rakamlar verilmiş olsa Almanya'da şu an 100 bin kamyon şoförü açığı var. 100 bin diyorum sana. Herkes gider kamyon şoförü olurlar yani.
0: Ama öyle bir şey de yok bence Kazlar. Neticede yani herkesin şeyi değil o. Yani herkes gidip de gece veya hafta sonu evinden uzak kalamaz. Yani tamam, para evet hepimiz için önemli. Hepimiz parayı çok isteriz, severiz ama bazen evinde yatabilmek de daha iyi oluyor.
1: Tabii
0: veya
1: canım,
0: bazı insanlar için önemli
1: ya,
0: oluyor.
1: Ya bak Kerim, mesela ne yazmış? 800 kilometre dün kamyon kullandım diyor. Hayri Kocaman, 800 kilometre ne demek biliyor musun Kerim? Buradan bir çıkıyorsun Münih'e gidiyorsun.
0: Evet.
1: Münih'e gidiyorsun.
0: Hayır, düşün bir de ben, bak mesela ben geçen hafta cuma günü Dortmund'dan Hamburg'a sürdüm. 400 kilometre yaklaşık.
1: Sen seviyorsun
0: abi,
1: araba kullanmayı.
0: Ondan sonra yoruldum ama yoruldum.
1: Tabii yorulacaksın ya.
0: Yoruldum, bayağı bir yoruldum. Ha 2,5 saatte geldim ama yoruldum.
1: Şimdi bu Hasan Hüseyin Kavla, ben kızmayayım da kim kızsın Kerim? Bakar mısın?
0: Ya abi sen senden.
1: Ama bakar mısın yaptığına? Benim en çok sevdiğim meyvelerden bir tanesi üzümün resmini çekmiş. Sanki beni böyle çatlatmak istercesine resmini çekmiş, göndermiş. Üzüm yiyor galiba. Afiyet olsun kendisine. Sevgili dostlar, biz Kerim konuşur konuşmaz bir şarkı arasına gideceğiz. Şarkıdan sonra konuşmak istiyorum diyenler yazabilirler. Ya da Selda Bağcan konser biletini istiyorum diyenler yazabilirler. Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini, Der Broadcop'unda pasta çekini sizlere hediye olarak vereceğiz. Kim yazarsa o kazanır. Bu kadar açık ve net. Şarkıdan sonra buradayız.
0: Ama senin yaptığın da şimdi olmaz. Medyacı'da Hasan abi, hatırlıyorsan, bize böyle güzel büyük bir meyve şeyi hazırlamış.
1: Oo Kerim, ben onu yedim unuttum. Yenisini hatırlamak istiyorum belki de.
0: Yenisini
1: yani
0: hatırlamak.
1: Tabii.
0: Abi, bu sana bir çağrı, bir getir.
1: Kobra Murat diyor ya, tabii. Hasan Hüseyin abimiz, teşekkür ederiz. Ama çok güzel böyle üzümün resmini çekmiş. İnsan sabah sabah böyle meyveleri böyle atıştırmak istiyor ya. Karnım acıktı.
0: Çorba mı içsek, ne yapsak ya?
1: Vallahi bilmiyorum nasıl olacak. Bugün yayını bitirelim de bakacağız artık ondan sonrasına. Sevgili Kerim, bu arada Wetterdienst'ten bildirim geldi Hamburg bölgesi için. Fırtına uyarısı. Bilgisayarda yazıyor. Fırtına uyarısı efendim. Evinizin balkonunda bir şeyler varsa onları hemen bir garantiye alın. Fırtına gelebilir diyorlar. Gelebilir yani, gelecek demiyorlar. Gelebilir.
0: Ja, dann eine ganz kurze Musikpause, lieber Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Unter anderem hat uns ein LKW-Fahrer geschrieben, klar, LKW-Fahrer hier und da verdienen diese 4.500 Euro, vor allem Schwertransportfahrer, die verdienen anscheinend diese Summe oder verdienen zumindest in der Nähe der Summe ihr Gehalt. Aber ist natürlich auch gebunden an gewisse Bedingungen, ist auch nicht bei jeder Firma so und liegt halt auch im Ermessen des Chefs. Und Fakt ist auf jeden Fall, was halt auch so Sache ist, man verdient zwar 4.500 oder manche verdienen auch 5.000 Euro. Das klingt natürlich immer schön, aber dann müsst ihr halt auch immer daran denken, diese Menschen haben halt auch kein Privatleben, ne? Also dann ist es mal nicht so, dass man von Montag bis Freitag arbeitet und dann am Wochenende zu Hause ist oder dass man am Abend im eigenen Bett schlafen kann. Die meisten LKW-Fahrer müssen im LKW schlafen und haben dieses Leben dann halt nicht. Man verdient das Geld und kann dann natürlich auch schönen Urlaub und so machen, aber dafür verzichtet man halt auch auf viele Vorteile, die ganz normale Menschen haben, also die ganz normale Mitarbeiter haben, am Abend im eigenen Bett schlafen zu können. Das sind für einen oder anderen mehr wert als 5.000 Euro im Monat zu verdienen. Das muss man auch dazu sagen. Ein LKW-Fahrer ist zum Beispiel gestern 800 Kilometer gefahren. Das sind von Hamburg bis nach München. Also wenn ihr euch mal vorstellt, ihr fährt jetzt los von Hamburg nach München und das sind 800 Kilometer. Und ich per se zum Beispiel selbst bin letzten Freitag aus Dortmund nach Hamburg gefahren und das war schon so eine Nummer für mich. Das sind ja rund 300, 400 Kilometer. Auch das war für mich schon so, danach war ich auch fertig. Danach hatte ich auch eigentlich keine Lust mehr, was zu machen. Und das machen LKW-Fahrer mit 80 km/h und auf der rechten Spur. Das dauert also nochmal länger und ist auch anstrengender.
1: Peki, şimdi şarkı arasına gideceğiz ama TikTok'tan Tolga kardeşimiz yazmış. Günaydın, ben de ekspres kuryelik yapıyorum. Her gün Hamburg Bayern 1100 kilometre 10-11 saat araç kullanıyorum demiş. Yani Tolga, bir WhatsApp'ımıza yaz da seni arayalım. Nasıl kullanıyorsun? 1100 kilometre az bir şey değil. 10 saat 11 saat yollarda. Peki Hüsnü'ye ben bilet istiyorum demiş. Şarkıdan sonra efendim arayacağız. Konuşacağız. Sizlere biletlerimizi hediye edeceğiz. Ama önce Yonca Lodi özlüyorum diyecek. Özleyen bütün herkese bizden armağan olarak gelsin.
0: Ben ganz kurz Musik pause.

0: Günaydın Hüsniye Hanım. Alo.
1: Alo, evet.
0: Günaydın, nasılsınız?
1: Teşekkürler, sizi sormalı.
0: Beklemiyordunuz değil mi hiç arayacağımızı?
1: Evet, beklemiyordum ama sesinizi duydum. Hem radyoda hem de evet, telefonda.
0: Radyoyu kapatın, radyoda geç gelecek ses çünkü bir böyle 10 saniyelik bir gecikmeyle geliyor sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz, işte misiniz yoksa evde mi dinliyorsunuz? Nerede dinliyorsunuz bizi?
1: Şu anda home office'te evden dinliyorum. Bugün home office'teyim.
0: Oh ne güzel. Evden mesleğinizi öğrenebilir miyiz eğer bir sakıncası yoksa?
1: Ya, stoya fachberten, stoya bogata virşas kuvvete çalışıyorum.
0: Oh ne güzel. Evden çalışmak çok rahat değil mi?
1: Evet, çalışmak çok rahat da işte çoğu şefler kabul etmiyor da ben sürekli haftada bir gün evde çalışma imkanım var.
0: Bunu niye cumaya denk getirmiyorsunuz? 3 gün tatil gibi olur. Evde olmak güzel bir şey.
1: Ya neni cuma gününe denk getirmiyorum çünkü benim kızım var. Kızım bugün diyelim erken okuldan geliyor. He. O zaman ben evde olunca daha çok seviniyor.
0: Tabii.
1: Cuma günü de
0: süper.
1: Yani erken geldiği günü genelde 10 güne denk getiriyorum.
0: Peki ayın 9'unda, Ekim ayının 9'unda SSA'da Selda Bağcan konser biletini size hediye edeceğiz ama şimdi WhatsApp'tan size bileti göndereceğiz. İsterseniz orada telefondan okutturabilirsiniz QR kodunu ya da gelip bizim home ofisimizden, home stüdyomuzdan biletinizi alabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Soyadınızı öğrenmek istiyorum ki burada bileti sizin adınıza yazalım.
1: Ozan, Hüsniye Ozan.
0: Hüsniye Ozan bir kişilik Selda Bağcan konser bileti kazandı. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir gün olsun size efendim.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: İyi günler.
0: Sağ olun, hoşça kalın. Evet ki.
2: Ja, das war die liebe Hüsniye. Sie hat jetzt ein Selda Bağcan Konzertticket für den 9.10. gewonnen. Liebe Hüsniye, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf dem Konzert in CCH Hamburg. Wird ein schönes Konzert.
0: Evet, bu güzel bileti kazandı. Başka bilet isteyen bir daha vardı. Onu da şarkıdan sonra arayıp döneceğiz kendisine. O kardeşimiz de bir dakika gecikmeli yazdı ama dün vermediğimiz için bugün o bileti ona vereceğiz. Günaydın yazan.
2: Benim biletimi de verebilirsin.
0: Efendim?
2: Benim biletimi de verebilirsin.
0: Senin biletini? O gün gidemiyor musun? Evet.
2: Ben maalesef operasyon olacağım için büyük ihtimal yani evet. Çünkü 9'una geliyor.
0: Evet, olmaz.
2: Hafta, olmaz. Şeyin
0: olmaz. Evet. Olmaz. Kerim'in biletini de veriyoruz efendim. Onu da yarın verelim. Yarın da 2 tane bilet vermiş olalım. Tamam?
2: Tamam.
0: Okey. Sevgili dostlar, şarkı arasına gideceğiz. Biz şarkı arasına gittiğimizde kardeşim ne diyorsunuz? Bizim parmaklarımız çok hızlı diyen bir dinleyicimizin şarkı isteğini son şarkı olarak çalacağız. Varsa istek şarkınız yazın gönderin. Az sonra buradayız. Geliyoruz. Ayrılmayın.
2: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder zurück. Es ist für euch dran. Bei Messages schreiben unter 01779 77772.

0: Murat Derviş, günaydın.
1: Günaydın Kazımcan.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Şükür iyiyiz. Her şey yolunda.
0: Ama böyle çok derinden şey geliyor yolunda. Sesin. Hayırdır?
1: Kulaklıkla konuşuyorum bir saniye.
0: Sen niye bir radyo kanalına katıldığında kulaklıkla değil direkt telefondan telefona konuşulacağını öğrenemedim mi sana?
1: Yazdım diyorum. Evet. Hem radyo bir saniye.
0: Şimdi oldu bak. Şimdi oldu ama sen uçtun gittin. Kapattı, tekrar arayalım. Peki. Peki. Arıyoruz efendim. Tekrar arıyoruz kendisini. Şimdi bu sefer net gelecek sesi. Peki. Şimdi güzel.
1: Tekrar.
0: Tatile gittik mi?
1: Tatile gittik, geldik Kazımcığım.
0: Nerelere gittin?
1: Vallahi Ankara, Yozgat, ondan sonra İzmir, Didim.
0: Oo, sen bayağı gezmişsin. Benim biraz önce biraz söylediğim de bir hata yok değil mi? Çok pahalı geldi değil mi?
1: Yok, çok haddinden fazla pahalı. Yani hele ki yani insanlar gerçekten oradaki hayatla alışmış insanlar. Yani alıştığı için de sorun değil, oradakiler için şöyle sorun değil. İnsanlar artık öyle bir alışmış ki oluruna bırakmışlar her şeyi.
0: Aman inceldiği yani yerden için kopsun mu diyorlar.
1: Aynen öyle ya. Hemen yani herkes 7'den 70'e kredi kartıyla yaşıyor diyebilirim.
0: Yani bu bir de şey yani çıkmış, yeni bir moda kelime var ki işte ne diyorlar, takla attırıyorlarmış. İşte o kredi kartını öbür ay öbür gün böyle birbirine değiştirtiyorlar.
1: Aynen, bu ne zamana kadar
0: gidecek?
1: Vallahi bunu da oradakiler biliyor. Yani şöyle bir şey, benim kendi tanıdığım birinin veya de birilerinin 2-3 tane kartı var. 3 tane en azından. A bankasından B'ye, B bankasından C'ye aktarıyorlar. Öylelikle bir şekilde ayı tamamlıyorlar yani.
0: Yani bir şekilde gidiyor diyorsun ama tıkanır kalır aynen diye düşünüyorum. Çünkü sistemde kredi kartı da gerçi olmasa Türkiye'de ekonomi tamamen durur. İnsanlar kredi kartı sayesinde alışveriş yapıyorlar. Yoksa ya, hani biz
1: vallahi
0: diyoruz
1: orasını bilmiyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim, şundan örnek vereyim. Ben izine gitmeden önce bankadaki hesabımla birazcık açık verince vallahi eve geldim, mektup gelmiş bankadan ki gelin sizinle tekrar görüşelim çünkü aylık ödeyeceğimiz faiz çok yüksel. Evet. Krediyle bir şekilde yani az bir kredi çekin diyelim ki 2000-3000 veya 5000 bir kredi çekin, kapatın, kredinin faizi daha az. Evet. Gibisinden bir mektup gelmiş. Yani o kadar onu inmedi ama o arada bir şeyim vardı. Yani demek istediğim, yani şu anda Türkiye'de biz buradaki bankalar hemen bir bildiri gönderiyor. Şeyinde hesabında biraz açığın fazla oldu mu, dispomu geçtiği anda. Evet. Yani bunun Türkiye'de ise öyle bir şey yok.
0: Maalesef.
1: Yani insanlar bir şekilde yaşıyor.
0: Türkiye'de, yani kısım Türkiye'de bankalar önceden, şimdi o kadar değil de önceden sokakta geçene kredi kartı verir durumdaydılar. Bununla ilgili hatta esprili konular bile oluşmuştu.
1: Aynen.
0: İnşallah düzelir yani. Peki.
1: İnşallah.
0: Selda Bağcan'a bir kişilik bilet kazandın. Biletini WhatsApp'tan atacağız. İstediğin zaman gelip bizim stüdyomuzdan biletini de alabilirsin ya da onun oradaki QR kodunu okutturarak giriş yapabilirsin.
1: Tamam, ben olmadı telefondan. Bürodan alırım.
0: Peki. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür
0: görüşmek
1: ederim.
0: Üzere. Sağ olasın. İyi eğlenceler dileriz konserde.
1: Sağ ol.
0: Evet Kerim.
2: Ya. Das war der Liebe, jetzt habe ich den Namen daran nicht. Das war der liebe Murat Derviş. Er war auch in der Türkei. Er hat auch aus der Türkei etwas erzählt, dass es wirklich sehr teuer da vor Ort ist und auch alles irgendwie nicht mehr so richtig bezahlbar ist. So wie viele das auch schon geäußert haben. Das stimmt. Egal mit wem wir darüber sprechen, jeder ist der gleichen Meinung, ne? Dass es halt echt schwer zum Bezahlen geworden ist. Das ist sehr traurig, denn früher war das alles bezahlbar. Jetzt neuerdings ist es halt nicht mehr bezahlbar. Umso wichtiger ist es halt, dass die Regierung da irgendwas macht, aber das sehen wir irgendwie auch nicht. Deswegen müssen wir uns erstmal damit jetzt zufriedenstellen, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, istersen yayını artık bugün burada bitirelim. Zaman bitti çünkü hemen bakıyorum ismini, şarkısını listeye koydum bile. Bir dinleyicimiz, hızlı yazan bir dinleyicimiz Hamza kardeşimiz, Gül ki Güller Assin isimli şarkı istiyorum demiş. En hızlı o yazdığı için şarkısını çalarak vedamızı yapacağız. Bu ne diyorlar? Kerim bana bilet verdiniz diyor. Kerim bilet vermiyor efendim. Biz bilet ver.
2: Verdik Helin. Helin ablan programında.
0: Helin kim abi?
2: Evet.
0: Pelin kim? Helin. Ha Helin. Ben ya? Ama Pelin yazmış diyorum ki bu kimdir?
2: Biliyorum.
0: Kerim.
2: Hayır.
0: Benden habersiz başka yerlerde
2: vermiştik. Sen ona bir tane gönderirsen o kazanmıştı bir tane.
0: Ben okey vermedim, vazgeçtim. Göndereceğiz tabii ki. Şaka yapıyorum. Efendim kendinize iyi bakın. Güzel bir gün geçirin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sağlığınız, mutluluğunuz hep full olsun. Yarın sabah saatler 9'u gösterinde Kerim'le Kazım burada olacak. Az sonra Speed Catering'in katkılarıyla Arif Güven Showtime sizlerle birlikte olacak. Onu da dinlemeyi ihmal etmeyin. Ve akşam üzeri saat 17'de internet radyo ve televizyonumuzda canlı yayında sohbet etmek istiyoruz. Gelirseniz bekleriz efendim. Hoşça kalın, dostça kalın. Alasmadık.
2: Efsane geri döndü desene o zaman.
0: Nasıl? Efsane çoktan
2: efsane dönüyor. Program saat 5'te geri dönmüş.
0: Evet maalesef. Dün ama yapmadım.
2: Maalesef mi?
0: Evet. Abi, tatil güzel bir şey. Abi tatil güzel bir şey.
2: Abi herkes sordu bana. Efsane program saat 5'te hiçbir radyo yok diyorlar.
0: Ben varım.
2: Biz işte şimdi geri geldi. Efsane geri döndü diyorum.
0: Ya ben. Gaz verme hadi kapat yayını.
2: Gaz değil. Reytinglerin kralı geri döndü.
0: Hadi bakalım öyle görüşürüz. Diye. Hoşça kal. Teşekkür ettim.
2: Von heute war es von uns. Morgen Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch. Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch. Titelradio einschalten. Merhaba Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Passt euch auf. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch morgen um Punkt 9 Uhr wieder einschaltet. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Tagen oder je nachdem, wann ihr uns wieder einschaltet. Nach uns geht's bei Titelradio weiter mit den verschiedensten Programmen aus den verschiedensten Welten. Und auf Radio Werder geht's weiter mit der Alif Kemal Showtime und am Abend auch der liebe Kasim wieder live. Also auch nicht vergessen, dann einzuschalten. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Arif Güven,
1: Showtime. Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Atacan ekibi olarak takipteyiz.
2: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
3: Selam Arif Güven.
4: Selam Arif.
3: Trafikteyiz.
4: Nevşehir'den takipteyiz.
3: İyi yayınlar.
5: Merhaba Arif Bey. Biz Nevşehir Belediyesi taşeronciler olarak seni dinleme ve takip etmeye de devam ediyoruz.
6: Arif Güven, Showtime, Showtime, Showtime.

0: parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Hırsızlar iş makineleriyle geldikleri fabrikayı yerinden söküp götürdüler.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Sebep?
6: Arif Güven burada be. Yayında.
8: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
9: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
10: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
3: Benzer 4 mağdur daha var.
6: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
7: biraz daha
6: yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilenler mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Biliyorsunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. İnşallah abi güzel bir günümüz olur ya. Vallahi olur. Gerçi hoş, bunu benim gibi bir adamın söylüyor olması hakikaten tuhaf. Çünkü normal hayatımda gençlik, vallahi söyleyeyim ya, olur dediğim şeyler olmuyor. Olmaz dediklerim zaten olmuyor. Ya böyle olacaksa hiç olmasın diyorum. Sonra zaten hiç olmuyor yani. Ama inşallah bu temenni tutar. Güzel bir günümüz olur inşallah ya Rabbi. Bir afyonu patlatalım. Canım kardeşim, bir kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler, madem bir aile gibi olduk artık dertleşmek istiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde uyanan insan hakikaten söylüyorum dinlenmiş olur. Çünkü sonuçta o kadar uyuyorsun yani. Yavrum ben uyurken hakikaten söylüyorum inşaatta çalışmış gibi yorgun uyanıyorum ya. Bu nedir? Sizde de oluyor mu? Uyandıktan sonra dinlenmek için resmen hakikaten söylüyorum tekrar salondaki koltuğa geçiyorum, orada bir dinleniyorum ya. Bu ne ya? Bir afyonu patlatayım, bir tam anlamıyla kendime geleyim. Gençlik. Son racıma şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyelim? Bayanlar, baylar, öncelikle radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltebilirsiniz. Çünküsü bu yaptığımız radyo programı, ya radyo kenarda tıngırdasın öyle diye yapılan bir radyo programı değildir. Dinleyin canım kardeşim, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Ki beni dinlemedikleri zaman çok bozuluyorum. Bir arkadaşım var, hep söylüyorum, diyorum sen de bak oğlum hakikaten söylüyorum konsantrasyon sıkıntısı var diyorum. Çünkü dibimde beni dinlemiyor, bir şeyler anlatıyorum. Sonra bakıyorum bunun dinleyip dinlemediğini anlamak için de araya yalanlar katıyorum. Diyorum ki 8 sene diyorum askerlik yaptım diyorum, suratına bakıyorum hiç benimle alakası yok yani, oralı bile değil. Yine sallamaya devam ediyorum. Diyorum canım kardeşim 24 aydır hamileyim ben diyorum. Bakıyorum oralı bile olmuyor yani. Beni dinlemiyor, anlatabiliyor muyum? Böyle bir radyo programı olmasın. Dinleyin kurban olduklarım. Radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükseltin. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Tabii canım. İlla ki böyle bir sosyal mesaj da vermek icap ederse. Gençlik, şu emniyet kemerlerinizi kurban olayım bir takın ya. Alkollü araba kullanmayın. Dışarıya tükürmeden önce camın açık olduğuna gerçekten emin olun. Tabii canım. Hayat kurtaran bir bilgi vereyim mi? Kurban olduklarım, ehliyetiniz yoksa trafiğe çıkmayın. Çıkmayın çünkü polis çevirdiğinde büyük sıkıntı oluyor. Yani açık ve net. Başka öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylıklar versin. Kurban olduğum. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ki bilenler mutlaka biliyorlar. Basit bir radyo programı hakikaten söylüyorum. Ben bazen söylüyorum canım kardeşim bak. Evinizde bir tane değil abi. İki tane bilgisayarınız, bir tane mikrofonunuz varsa siz de hakikaten söylüyorum böyle bir radyo programı yapabilirsiniz evinizde. Vallahi. Ama hemen radyocu olduğumu zannetmeyin. Açık ve net söyleyeyim. Tabii canım. Bizde böyledir abi. Bizde bak bir işe başla. Hemen böyle olduk zannediyoruz. Örnek vermek gerekirse erkeklerin tavuk sote yapınca kendilerini aşçı sanmaları gibi şey. Evet abi. Çiçem. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Ve artık 1, 2, 3 deyip tıp da deyip yolculuğu başlatalım. Kurban olduklarım 1, 2, 3 tıp.
12: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Yes derken hava kaçırıyor gibi oldum yemin ediyorum. Kurban olduk derim. Biliyorsunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Ve programın bu bölümünde sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Canım ciğerim kurban olduğum notu alabilirsiniz. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Mesajlara bakıyorum da valla. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yıllardan beri radyo programı yapıyorum. Gerçekten söylüyorum. Aramıza daha yeni yeni katılanların varlığından haberdarım ya. Diyorum ne oldu ya? Issız bir adada mahsur mu kaldınız? Ne yaptınız yani? Tabii canım, beni bilmiyor olmak çok garip geliyor ya. Düşün. Radyonun icadından haberdar olup da beni tanımamak. Hakikaten söylüyorum, ilginç yani. Olsun. Geç olsun güç olmasın. Aramıza yeni katılan dostlar hoş geldiniz. Son racıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız şayet var ise Instagram adresimiz bellidir. Canım ciğerim Arif Güven Showtime yazdığınızda programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Facebook beğeni sayfamız aynı şekilde Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. Twitter et Arif Güven. Bakalım kimler bizlerle birlikte, yoklama yapalım abi. Vay bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel bayanlar ve malumunuz ensesinden yanağına kadar kıl çıkan erkekler, hepinize merhaba. Ya çok erken saatlerde vallahi söylüyorum, bakıyorum canım kardeşim sokaklardaki hanımefendiler, abi diyorum kaçta kalktınız, hani hangi ara bu kadar makyaj yapıldı, vallahi çok güzel gözüküyorsunuz. Biz beylere bakıyorum, abicim yani adamın saçlarına bakıp da dün gece ne tarafta yattığını beyli ya, anlayabiliyorsun. Yastık izi hala duruyor. Dedim çok enteresan ya vallahi söylüyorum. Kızlar açık ve net söyleyeyim, yani siz her gün kurban olduğum kirpiğinize bile makyaj yapan insanlarsınız. Ve lütfen bu konuda biraz bir seçici olun ya. Ha? Vallahi bir şey söyleyeceğim, ben her gün üşenmeden kirpiklerime tırnaklarıma makyaj yapsam kız olsam herhalde Süpermen'le falan çıkarım yani. Ki ona da trip atarım yani. Bırak derim şu dünyayı kurtarmayı, sen önce bir ilişkimizi kurtar oğlum derim. Vallahi söylüyorum çok güzelsiniz. Şimdi dur bakayım bu ne? Abi internet yayınız yok, seni telefondan dinleyeceğim diye seyyar antene döndüm demiş ya. Var oğlum ya, sende sıkıntı vardır. Sevgili dinleyenler var değil mi internet yayınımız? Var abi, bak gelen mesajlara bakıyorum, var abi. Oy kurban olurum ya. Bu ne, fotoğraflara bakayım. Hayırlı yayınlar dilerim, sevgi ve saygılarımla. Kurban oldum bizzat sen söyle, dur bakayım.
1: Selam Arif Güven. Belçika'dayım. Bir kilise içerisinde arkeolojik kazılar yapıyorum.
0: Evet, fotoğraflar var.
1: Mesleğim gereği insan iskeletleri çıkartıyorum. İskeletleri çıkartırken seni de dinliyorum. Allah'ına kurban. Kral.
0: Ben hep şey diyorum ya. Sevgili dinleyenler, bu programı kaçırmış gelmiş geçmiş bütün nesillere çok üzülüyorum diyorum ya. Vallahi söylüyorum, düşün abicim sen koca Kleopatra ol, beni dinlemeden öl git ya. Diyorum bak Nevzat'ım sağ olsun, tövbe yarabbim tövbe ya. İskeletlere de beni dinletiyor ya. Çiçeğim teşekkür ederiz. Bu ne, dur bakalım. Mesajlar. Manavgat'tan merhabalar. Bu arada Oktay abimiz şu anda hala seyir halinde mi bilmiyorum. Programa girmeden önce böyle bir telefonlaştık. Kurban olduğum kazasız belasız cezasız yolculuklar Oktay abim. Uşak'tan selamlar, merhaba. Edirne burada. Abi eyvallah kurban olduğum. Nevşehir kurban olduğum. Çok çok teşekkür ederim. Nevşehir merkez. Abi 3 kişiyiz, iş yerinde çalışıyoruz. Kolay gelsin. Balıkesir Bandırma. Ay kurban olurum. Bu ne, dur bakayım. Buyurunuz. Ben de buradayım. Darıca'dan Mehmet. Mehmet'im kurban olduğum hoş geldin. Selam abi, ben Tuzla'dan Tolga. Yaklaşık 5 aydır senin ne? Sessiz dinleyicinim. O güzel kalbin ve hoş muhabbetinle hoş geldin kulaklarımıza. Kıyak abimizsin velhasıl diyor. Ay kurban olurum ya. Teşekkür ederim vallahi söylerim ya. Buraya dur bakayım. Arif Bey senden ricam. Ne bu? Bunun anons eder misin? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi böyle anonsları canım kardeşim tabii ki de ederim. Niye etmeyeyim ama böyle anonslar için bunun onaylanmış olması gerekiyor ve radyomuza da aynı zamanda bununla ilgili böyle bir başvuruda bulunması gerekiyor. Yani kafamıza göre gördüğümüz bütün anonsları geçemiyoruz, kan anonslarını geçemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim ama. Ben yine şöyle yönetimle bir konuşayım, duruma göre bakarız. Merhabalar. Meltem çok çok teşekkürler. Yavrum bir dünya mesaj var ya. Bir mola mı? Peki. Sevgili dinleyenler mesajlara bakacak olursunuz sakın hiçbir yere ayrılmayın. Geliyorum.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
1: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun.
2: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dört deniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
3: Selam Arif. Şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
4: Selam Arif. Adamın dibisin, dibi.
5: Selam Arif. Şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.
6: Radyo Merhaba. Reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
6: Selamünaleyküm abilerin en güzel.

0: manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah kurban oldum.
1: Burası Mersin Silifke.
0: Mersin Silifke.
1: Konya Karayolu.
0: Konya Karayolu.
1: Tanışırken seni dinliyorum.
0: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif Güven.

0: Burada be.
1: Yayında.
0: Buradayız, buradayız, tamam. Evladım kes bağırma. Kafam şişiyor. Hakikaten şu kafam kaldırmıyor ya. Bakalım bir videomuz var. Nedir kurban olduğum şu anda? Yolda seyir halinde mi?
2: He? Ben Turgay. Londra sabahı. Süsli bir sabah. İyi günler.
0: Eyvallah. Hakikaten söylüyorum ya. Kardeşimizden böyle bir mesaj var. Abi hakikaten baya bir sis var ya. Ha? Sırlar dünyası gibi, yemin ediyorum ya. Sanki şu iki bir, bak şimdi görüyorum video ya. Şu binanın arkasından aksakallı bir dede çıkacakmış gibi abi. Her taraf duman, bu ne ya? Selam olsun Londra'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Abi patron kapattı radyoyu. Çok sinirliyim şu anda. Çok eğleniyordum ya. Oğlum patron niye kapattı radyoyu ya? Ha? İşçiyiz. Haklıyız. Buradan bir direniş başlatıyorum sevgili dinleyiciler. Selam Arif abi. Giresun Çamakçı'dan Emre ve taksici Şenol. Kurban olduğum 28T6118. Seni dinliyoruz. Arabanın plakası buymuş. Canım ciğerim. Bütün taksici dostlara buradan çok çok selam olsun. Bakalım. Evet. Abi yayınlar. Artık buralardayız. Seni dinliyoruz. İnegöl'den selamlar. İlker'im kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkürler. İnegöl'e merhaba. Yozgat'tan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Yozgat'a selam olsun. Var bak Tokat'tan merhabalar. Merhabalar. Şu anda seyir halinde muhtemelen. Konya Karaman. Seninle birlikte Arif Güven. Allah razı olsun. Kurban olduğum. Teşekkürler. Buyurun.

0: In Bolu'dan mesajımız var. Bu ne? Bakayım fotoğraf. Çocuğunla birlikte seni dinliyoruz. Allah razı olsun. Annem kurban oldum. Nereden? Mardin. Ay kurban olurum be. Mardin'e selam olsun dostlar. Çorum'dan merhabalar, merhaba. Nazilli eyvallah kurban oldum. Aynı zamanda bize bir haber de yollamış. Birazdan bakarız. Mesajlar. Dur bakayım. Abi tek olsun hayatım anlamı canım eşim kızım. Bu ne? Bir video gelmiş.
1: Harika abi. Sabah sabah böyle gidiyoruz kucak kucağa.
0: Ay kırmızı.
1: Seni dinlemek çok güzel.
2: Merhaba Arif.
0: Merhaba.
1: Abi bunlar seni tanımıyor galiba. Bunlara bir söz söyle.
0: Canım kardeşim benim. Kaç kişiler abi? Hakikaten söylüyorum ya. Bir. Şoför hariç. Bir, iki, üç, dört. Gençlik. İyi yolculuklar. Kurban olduklarım. Bu videoyu atın bana, ben şeyi paylaşayım sosyal medya adresimde. Bakalım bu nedir? Sevgili dinleyenler, var bir dünya mesaj var. Dur bakayım.

0: Yok ya cidden bak kardeşim, müfettiş ya da eksik arayan birisi değilim ama seni seviyorum eyvallah. Şu şehven kelimesi dün konuşmuştuk, hatırlayanlar mutlaka biliyorlar. Şehvetle, istekle ve arzu demekmiş. Hayır değil ya. Belediye şehvetle, istekle, arzuyla İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi özür dilerim, Tıp Fakültesi demiş diyor. Şehven deseymiş daha iyiymiş. Ya, evet ya. Biz mi yanlış söyledik? Neyse, derdimizi anlatabilmişiz yani. Seni Antakya'dan dinliyoruz. Okul yolunda Aylin İlgen. Aylin ve İlgen. Kurban olduklarım, çok çok teşekkür ederim. Trabzon Vakfı Kebir'den selamlar. Kurban oldum. Canım Trabzon'um. Selam olsun Trabzon'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara. Bu nedir? Bir link yollanmış. Haber mi yolladılar? Haber yolladılar. Bir çıkartmamız var. Teşekkürler. Bakayım. Uy uy. Halit'im. İyi yayınlar. Seni dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Bu arada İnegöl'den. İyi yayınlar diliyorum Halit. Halit'ciğim kurban olduğum canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Teşekkürler. Hızlıca geçiyorum. Gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Yalova'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum. Buyurun Ordu Ünye. Canım ciğerim. Buyurun Gazi Emir. Eyvallah Eskişehir'den selamlar. Merhaba Konya. Konya merhaba. Erzincan'dan askeriz abi canım kardeşim. Bütün asker kardeşlerimize selam olsun. Bir kez daha Erzincan merhaba merhaba. Bakayım. Samsun Bafra eyvallah. Afyonkarahisar. Çiçeğim çok çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum. Şimdi Afyonkarahisar'dan yazan dinleyicimiz. Abi hani bir şeyler yollamak istemiş de yani düşünüyor olmanız benim için gerçekten söylüyorum yeterli. Hiç zahmet etmeyin abi. Benim için ekstradan bir şey yapmayın. Silifke merhaba. Merhaba. Adana'dan selamlar. Ay kurban olurum ya. Fotoğraf da gelmiş böyle. Köpeğiyle çekilmiş bir fotoğraf. Yavru gençlik. Bir dünya abi. Ha? Sevgili dinleyenler çok yetecekmiş gibi durmuyor ya. Seni dinliyoruz. Kıyak abimsin. Güldürüyorsun. Kıyak abimsin. Ne zaman? Eyvallah kurban oldum. İznik'ten. Nereden? İznik'ten selamlar. Çiçeğim çok çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf var. Nedir bu? Yeni mahalleden selamlar abi. Dağıtmaya başladık bile. Eyvallah kurban olduklarım. Şu anda evet bizi dinliyorlar. Radyoda görebiliyorum. Fotoğraf da var. Bakayım. Ala PTT köy dağıtımlarına selam abi. Turgut. Turgut'um canım kardeşim kolay gelsin. Buyurun abi Manisa'dan Salih. Salih'cim hoş geldin. Baba buradayız Fatsa'dan. Selam Tuncay eyvallah Londra. Kurban olduğum paşam hoş geldin. Vallahi söylüyorum. Hoş geldin kulağımıza diyor ya. Ben dinleyenlerin neresindeyim abi, kulaklarında mıyım? Ha? Sevgili dinleyenler sizin nerenizdeyim ben ya? Bana söyleyeyim. Buyurun. Evet yayında sıkıntı yok. Remzi Amsterdam canım kardeşim fotoğrafını da yollamış. Merhabalar kral İnegöl'den Mesut dinlemedeyiz. Mesut'um İnegöl'e selam olsun. Arif'cim buradayız her zamanki gibi. Petkim çamaşırhane ekibi olarak seviliyorsun kardeşim. Emoji ben arkadaşlar ve güzeller güzeli. Şefim Beyza Sultanım'la birlikte sendeyiz. Vay be ne güzelmiş. Bakalım Ömer abim canım abim kurban oldu. Hoş geldin. Uy uy. Abi Bergama'dan merhaba. Kapanışta sarı saçlı mavi gözlümü çalar mısın rica etsem? Evet olabilir. Buyurunuz. Mehmet Ali abimiz bizimle birlikte. Kurban olduğum. Az da olsa iyileştim diyor. Acil şifa diliyorum bütün hastalarımıza. İyi selamlar. Arif Nazlı'ma da selamlar. 638. Merhabalar gönlümüzün kralı hoş geldin. Sıcacık güneşli Hollanda sabahından selam olsun. Dinlemediğim kral yoklamaya girelim. Esinim Hollanda'ya selam olsun. Bu bakayım. Baba bu nedir? Merhabalar Londra'dan selamlar. Konca teşekkürler. 64 Uşak. Ali Altıner selamlar herkese. Selam olsun. Paşam Almanya. Ay kurban olurum ya. Ömer'im. Buyur bak. Akşam bir sayfada okudum diyor. Sarhoşun biri yerde duran şişeye bir tekme atıyor. Şişe dönüyor dolaşıyor. İçinden bir cin çıkıyor ve diyor ki dile benden ne dilersen. Sarhoş da özür dilerim demiş ya. Aklıma sen geldin eyvallah. Hangi konuda? Günün konusuyla ilgili mi? Sarhoş olmakla alakalı mı? Hangi konuda geldim aklına? Hangi? Artık şu mesajlara bir ara vermemiz gerekiyor. Çünkü sürekli geliyor, sürekli geliyor. Çandarlı'dan selamlar abi. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Buyurun bakayım beyim. Black Green Gömen'den seninleyiz abim. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkürler Emrah'cığım. Şimdi artık bir işe ara vermemiz gerekiyor. Tamam oğlum vereceğiz Allah Allah. Minicik bir ara, aradan sonra buradayım. Gençlik şaka ya minicik falan değil. Ben sizi gerçekten bayağı bir bekleteceğim birazdan ya. Yani... Evet abi. Birazdan buradayım. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğim kadarıyla.

0: Açın yolu, yetti gari sevgili dinleyenler. Bu nedir bakayım canım kardeşim? Buyur bak.
1: Arif, ayarımızı bozun Arif.
0: Ya, ya. Kurban oldum. Sevgili dinleyenler, şimdi malumunuz artık memlekette olup bitenlere şöyle bir bakalım. Ne oluyor da bitiyor. Haber başlıklarını yapmayalım abi. Direkt alalım ya. Vallahi söylüyorum. Benim çok fazla keyif aldığım, hakikaten çok böyle sıkı takip ettiğim ki günü geldiğinde hiçbir şey yapmayıp sadece onunla ilgilendiğim bir dizi var. Bilenler mutlaka biliyorlar. La Casa de Papel. Yavrum bunun Türkiye versiyonu çekiliyormuş şimdi ya. Vallahi söylüyorum. La Hey de Maske filmi geliyor. Allah Allah. Ünlü İspanyol dizisi La Casa de Papel'in ondan esinlenerek hazırlanan ve pandemi komedisi olarak adlandırılan La Hey de Maske filminin çekimleri başlamış. Ne diyorsun ya? Ha? Şimdi diziyi takip edenler mutlaka biliyorlar. Orada karakterlerin isimleri biliyorsunuz. Şehir isimleri işte Berlin var. Ne bileyim Tokyo var. Karakter isimleri de bizde böyle bir şey olacakmış. İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat. Valla. Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hey de Maske'nin çekimleri başladı. Filmin oyuncu kadrosu Ayhan Taş, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır diye böyle gidiyor. Aa, Latif Doğan da varmış canım kardeşim. Velhasıl sosyal medyada çok fazla konuşulan konulardan birisi olmuş. Filmdeki karakterlerin adını İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirler alacakmış. La Hey de Maske'nin yapımcılığını ve prodüktörünü geçelim buraları ya. Abi ne olur ya. Hakikaten söylüyorum. Beni diziden soğutmazlar inşallah. Ha? Vay be. Ne yapacaklar? Merkez Bankası'nı soymaya falan gidecekler herhalde. He? Gerçi hoş yani Merkez Bankası'nı soymaya giderlerse ortada biliyorsunuz para yok yani. İlk bölümden final yapmaları lazım tabii canım. Vallahi kasada no papel olabilir mesela bak. Tabii canım. Dizinin adı bu olsun abi. Merkez Bankası ile alakalı. Vallahi kasada no papel olsun abi. Tabii canım. Geçelim kurban olduğum bakalım ne oluyor da bitiyor başka. Buyurunuz. Sosyal medyadan bahsettik. Sosyal medya adreslerimizi paylaştık. Başka bir derdimiz yokmuş gibi canım kardeşim. İnternet terimlerinin Türkçeleşmesi için 40 tane öneri sunulmuş. Vallahi söylüyorum. Hani red tweet diyoruz ya mesela. Red tweet'e sektirme diyecekmişiz. Yavrum sektirme ne ya? Cyber bot yerine siber can diyecekmişiz. O siber cana doğru gider ben sana söyleyeyim yani. Sıra bunlara mı geldi ya? Hakikaten söylüyorum. Yeni iletişim ortamlarında Türkçe, güncel sorunlar ve terimler önerisi Çalıştay'ından yeni teknolojilerle Türkçe'ye giren terimler masaya yatırılmış canım kardeşim. Türkiye Bilişim Derneği ve Türk Dil Kurumu İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi işbirliğiyle Çalıştay düzenlemişler. Velhasıl demişler ki bu Çalıştay'da şöyle bir şey yapalım işte dijital itibar, dijital medya... Demişler bazı terimleri biz Türkçeleştirelim, Türkçe'ye konuşalım. Mesela disk atma diye bir şey var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Ona cevap yollama. Evet olabilir cevap yollama olabilir o disk atma. Toplam 100'den fazla terimin tartışması gerektiği konusunda uzlaşan bu arkadaşlar 40'a yakın çözüm önerisinde bulunmuşlar. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise aynen şöyle. Mesela red tweet diyoruz ya biz ona. Red tweet'e sektirme. Olabilir o diyorsun. Sonracıma disk atma mesela cevap yollama. Evet olabilir. Ondan sonracıma cyberbot. Siber canmış. Dedik bu ne ya? Ben onu önce siber can diye okudum. Açık ve net söyleyeyim abi. Siber can. Siber can. Dedim siber can diye okuyunca dedim yok daha neler. Oldu olacak. Yıldız Tilbe yani. Hakikaten bak bu siber can. Siber cana doğru bence bir evrilir. Açık ve net söyleyeyim yani. Yavrum zamanında bu öz çekimle ilgili yani biliyorsunuz ki dediler ki öz çekim olsun. Selfie değil canım kardeşim öz çekim olsun dediler. Öz çekim tuttu mu tutmadı yine selfie çekilmeye devam ediyoruz. Yine hadi gel hep birlikte öz çekim yapalım falan demiyoruz yani. Tabii canım. Sektirme kötü abi ya. Ha? Mesela bir şey yazıyorsun abi senin yazdığını red tweet yapıyorlar ona sektirme. Vallahi kavga çıkar abi hakikaten söylüyorum ya. Abi yengeyi 24 bin kişi sektirmiş abi. Vallahi kavga çıkar billahi kavga çıkar. Ne diyorsun birader sen? Vallahi abi gördüm. Yengeyi sektirmişler. Bu ne ya? Sektirme ne ya? Geçelim kurban olduklarım geçelim. Mamasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. Ne oluyor ne bitiyor? Hepsi burada olacak.
1: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
2: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
3: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
4: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı.
2: programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Selam Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
1: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
2: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
3: Selam Arif. TEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
4: Selam Arif. Ben Mert. Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların başarılarının devamını diliyorum.
5: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola. Alpullu Baba Eski Vergas. Son durak Burgaz.
6: Reklamlar. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
6: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
7: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
8: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence, mağlubunuz Arif Güven Showtime. Radyonuzda haberler. Memlekette, gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bir de uyuz oluyorum hakikaten. İnanılmaz haber falan diye veriyorlar böyle. Şimdi inanılmaz haber diye bir şey de görünce otomatikman diyorsun belki bize malzeme çıkar. Tıklıyorsun, bakıyorsun yavrum inanılmaz haber dedikleri şu. Bakıcısı elini uzatmış timsahın ağzına, timsah da kapmış. Abi haber bu. Bunun nesi inanılmaz abi? Oğlum timsahtan bahsediyoruz ya. Ne yapacaktı abi? Hakikaten söylüyorum yani. Bakıcısının elini öpüp anına koyacak hali yok. Bunu inanılmaz haber diye veriyorlar ya. Normal abi, normal. Buyurun. Daha böyle bizden haberler olsun. Mesela yola çıkan ineğe trafik cezası kesildi diye böyle bir haber var. Diyorsun hayret, yola çıkan ineğe trafik cezası kesildi. Oysa ki trafikte o kadar öküz varken. Neden inek? Canım kardeşim hakikaten niye inek ya? Tabii canım. Madem ineği kestiniz, şu sinyal vermeyen arkadaşları da unutmayınız lütfen. Dur bakayım. Kars'ın Sarız ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Duran Altunç, ineğine yazılan ceza tebligatını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yavrum ineğe hakikaten ceza yazılmış ya. Allah Allah. 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik cezası tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç cezanın ineğe yazıldığını gördü. Yaşadığı olayı anlatan Duran Altunç demiş ki böyle bir ceza yedik. Olmadık bir ceza. En sonunda oğluma git de bunun ehliyetini alalım dedim diyor. Demiş madem hani ineğe ceza yazıldı gidelim bari şu ineğe bir ehliyet alalım yani. Ehliyetini alırsak ceza yazmazlar. Başka yapacak bir şey yok. Olay bu. Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmamış bir şey. Bu olaya kimse inanmadı. İnanacak da gibi değil diyor. Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Çok kişi beni aradı. Arayanlar böyle bir şey var mıymış ya diye sordular. Hiç duymadık ya diyorlarmış. Hakikaten ben de duymadım. Biz de duymadık. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinin küpesi tutuyor diğer. Ama diyor diğer küpe bizim değil. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ineğe ceza mı yazılmış yavrum? Nasıl ödeyecek oğlum bu inek bunu ya? Ha? Ödemeyi süt şeklinde yapsın. Hani... Tabii canım ineğe ceza yazılmış. Ödemesini süt şeklinde yapsın. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bu inek bu cezayı ödemezse samanlarına haciz gelsin abi. Allah Allah. Hakikaten enteresan ya. Çünküsü malumunuz hani yol güvenliğini tehdit eden sahipli hayvanların sahibine ceza yazılır. Tabii canım. Sahibi abi hayvanı korumak ve takip etmek zorundadır. İlginç. Oluyor bizim memlekette böyle şeyler dediğimiz haberler. Şimdi geride bıraktığımız günlerde çokça fazla konuşulmuştu bu hikaye, hatırlıyor musunuz? Süt banyosu yapan böyle bir işçi vardı. Bununla ilgili Konya'daydı, büyük tepki olmuştu. Ondan sonra ne bileyim abi sosyal medyada çok fazla konuşulmuştu. Süt kazanının içerisinde banyo yapan bu arkadaşın şimdi ifadesi belli olmuş canım ciğerim. O zaman bir kez daha konuşmuştu. Demiş ki bizi rahatlatan bir açıklamada bulunmuş. Demiş vallahi evet hani süt kazanının içine girdim. Süt banyosu yaptım ama iş çamaşırlarım üstündeydi demiş ya. Yani şimdi diyorsun oh be hakikaten yani lan baştan söylesene ya. Hakikaten söylüyorum. Biz de durduk yere zamanında memleketi ayağa kaldırdık arkadaş. Tamam yani boş yere bu arkadaşın günahını almışız abi. Vallahi söylüyorum. İş çamaşırlarıyla girmiş çünkü süt banyosuna yani. Tövbe yarabbim ya. Abi hakikaten söylüyorum ya. Nasıl insanlar olduk biz ya? Ha? Velhasıl bu arkadaştan çok özür diliyoruz. Günahını aldık sütü olan. İş çamaşırlarım üzerimdeydi diye açıklama yapmış ya. Dedik baştan söylesene be sütü olan. Sütü olan. Var kurban olduğum bir dünya haberimiz var. Günün konusu gelecek, kurban olduğum gelecek.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya gülmekten ya, kalbim duracaktı resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Belki beni özlemişindir dedi. Yok diyeyim dedim abi. Ya. Ne zaman da ses kaydı yapmıyordum. Abi geçen ya uzun zamandan sonra dua ettim. O duaların arasında sen de vardın abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin abi. İyi ki varsın. Seni var ya çok seviyorum abi.
1: Canım kardeşim benim. Allah razı olsun. Valla bak direkt zınk diye yayına verdim. Ne çıkacağını da bilmiyordum. Güzel güzel şeyler duydum. Mutlu oldum. Teşekkürler. Allah da sizi mutlu etsin. Ne diyeyim yani. Şimdi haberler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Marmaris'teki inşaatta daha doğrusu şöyle söyleyelim. Marmaris'teki inşaat yanan alanlara taştı. Çevreciler tepkili. Zaten 3 aşağı 5 yukarı olacakları muhtemelen biliyorduk. Yap işlet devret diye bir şey var ya. Bu yak işlet devret. Yani... Tabii canım. Muğla'nın Marmaris ilçesi Kızılcabük mevkiinde projesi değiştirilerek konut yerine devre mülk yapımına devam edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararıyla çevrecilerin de tepkisine neden olan inşaat alanı yanan ormanlık alana yayılıyor. Hadi geçmiş olsun çiçeğim. Ben hiç bu konulara girmeyeyim. Hakikaten söylüyorum çünkü biraz böyle bir sinirlerim bozuluyor. Geçelim. Şoförüm dedi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu son zamanlarda çok fazla bu ambulans kaçırma olayıyla alakalı haberler okuyoruz. Vallahi söylüyorum ya. Ne oluyor? Niye abi? Gerçekten söylüyorum ya. Okuduk abi. Geçen hafta mı okuduk? 3-4 gün önce ne okuduk? Sonra onu okurken başka bir olayı hatırladık. Dedik bir abi vardı. O da yıllarca ambulans şoförlüğü yapmış. Sonra ambulansı görünce dayanamamış. Almış demiş. Bir tur atayım. Hasret gidereyim yani. Al bak şoförüm dedi. Ambulansı kaçırdı. Bu aralar hakikaten söylüyorum. Ambulans şoförleri dikkatli olsunlar. Yani böyle bir akım mı başladı anlamadım ki. Mersin'de hastaneye hasta getiren ambulansı kaçıran şahıs polisin takibi sonucu otoban gişelerinde yakalandı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Allah Allah. Gerçek şoförün dışarıya çıkmasıyla olay ortaya çıkarken polis şahsı yakalamak için harekete geçti. Sirenleri ve arka kapısı açık bir şekilde seyir halinde olan ambulansı serbest bölge otoban girişinde durdurdu. Kimliği açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Abi trafikte kimler var ya? Şaka gibiyiz hakikaten söylüyorum. Dün sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Böyle bir alkolle ilgili hatırlıyor musunuz? Böyle bir haber vardı. İşte Türkler neydi abi? Tam o şeyi bulabiliyor muyuz? Tekrar bir aratsak mı? Aa bak bulduk bile. Türklerin %83'ü alkol içmiyor gibi böyle bir haber vardı. Dedik ki market satışlarına bakılıyorsa belki bu rakam doğru olabilir. Ama şimdi %83'ü çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Dedik bu anketi nerede yaptılar canım kardeşim? Cuma günü cami önünde mi sordunuz insanlara? Ne yaptınız yani? Şimdi ona istinaden kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolarmış canım kardeşim. Bak 3 yılda kayıt dışı rakı üretimi 4 milyon litreden 8 milyon litreye çıkarken kaçak rakı nedeniyle Türkiye 1.5 milyar dolar vergi kaybına uğramış çiçeğim. Yaklaşık 15 milyar TL'lik vergi ödemesiyle devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelen sektörde yüksek alkol derecesiyle rakı... Velhasıl şimdi niye böyle olduğunu muhtemelen biliyoruz. Çünkü herkes çiçeğim hani evinde küçük bir böyle bir laboratuvar kurdu. Tabii canım. Ve bununla ilgili mesela şirketlerde CEO'ları da çıkıyor konuşuyorlar. Diyorlar ki evet satışlar durdu. Yapacak bir şey yok abicim hakikaten söylüyorum yani... Şey de olabilir mi ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Artık hani daha ne kadar zamlanacak, daha ne kadar abi fiyatlar şişirilecek bilmiyorum ama. Şişesine bak bu şu Meret'in şişesine kayıp kaçak bedeli eklemezler inşallah yani. Ha? Tabii canım. Vallahi ciddi çok pahalı açık ve net ki akşamcılar mutlaka biliyorlardır. Valla hani bir de çok ciddi bir biliyorsunuz hani vergi veriliyor. Kayıptan bahsediliyor. Bu da ciddi bir rakamdır cidden bak. Kaçak rakının vergi kaybı 1.5 milyar dolar. Şimdi marketten gidip de hakikaten bu belleti alan arkadaşlara bana kalırsa devlet her sabah günaydın mesajı yollamalı. Yani tabii canım bir de bir dünya para veriyorsun cidden bunu siyah bir poşete koyuyorlar veriyorlar. Siyah poşet ne ya hakikaten söylüyorum. Onu gerçekten söylüyorum kadife kutuya koymanız gerekiyor. Tabii canım 10 yıllık kahve içen arkadaşlara kral muamelesi yapılıyor. Bize siyah poşetle hadi yallah diyorlar yani. Neyse kapattım bu konuyu. Canım kardeşim, şimdi evet yine burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla verilmesi gereken bir aramız var. Aradan sonra yeniden burada olacağız. Oktay abim, kurban olduğum, program başındayken söyledim. Şu anda telefon karşıda görüyorum, arıyorsun. Seviyorum seni. Ne yapıyoruz? Ara mı? Peki bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız canım kardeşim. Olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın ki geldiğimde cebimde aynı zamanda günün konusunda getirmiş olacağım inşallah. İnşallah. Böyle radyo programı olur mu ya? Hazırlıksız olduğumuz nasıl da belli. Hakikaten söylüyorum. Hadi inşallah, hadi maşallah diyerek radyo programı yapılır mı abiciğim? Bulmadınız mı konu? Ben böyle yüzüme bakıyor. Anlaşırız birazdan, dur. Ayrılmayın, geliyorum.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sende öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: Kadıköy Florgaz'dan Kovtuz'a gidiyorum. Metin ben, iyi yayınlar.
1: Selam Arif abi, yollardayız, seni keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar.
2: Selam Arif abi, iki kafalar gene yollardayız. Mustafa Verda Torlu'dan selamlar.
3: Selam Arif, ben Kayseri'den Yozgat'a gidiyorum.
4: Selam Arif, Gebze'den Eskişehir'e gidiyorum.
5: Arif, güven. Show.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
6: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
7: Vallahi.
6: Kolay gelsin.
8: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
9: Çanakkale, Bigadan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
10: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

şimdi. Madem programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Artık günün konusunu verelim. Dinleyicinin altındaki baklayı çıkartalım şimdi. İki tane konu var kafamda. Çok böyle hani kararsız kaldım. Ama verelim abi. Evet onu verelim ya. Canım kardeşim, ben hani bayağıdan beri söylüyorum. Diyorum ki artık evde normal abi kanalları izlemiyorum. Dolayısıyla da sadece olabiliyorsa işte o paralı platformdaki televizyondaki dizileri, işte filmleri takip etmeye çalışıyorum. Normal kanalları izlemiyorum. Artık onları kullanmıyorum diyordum. Bununla ilgili böyle bir sohbet olduğu için sonrasında dedik günün konusunu buradan verelim. Şimdi bazı şeyleri artık eskisi gibi kullanmıyoruz artık. Mesela hani buram buram nostalji olacak. Eskiden mektup yazıyorduk canım kardeşim. Mektubu artık kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Daktilo kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Size soralım bakalım, artık kullanmıyorum dediğiniz ne var canım kardeşim hayatınızda? Şöyle bir düşünün. Eskiden kullanıyordum ama artık kullanmıyorum dediğiniz ne var? Günün sorusu bu olsun. 0530 071 43 55. Canım ciğerim, evde, okulda, işte artık bilemem, özel hayatınızda artık bunu kullanmıyorum dediğiniz ne var canım ciğerim? Evet, günün konusu bu olsun dedik, karar verdik. Artık kullanmıyorum abi. Günün konusu bu. Olabiliyorsa ben bir kez daha hatırlatayım canım kardeşim. Çünkü görüyorum program sonrasında işte Instagram'dan ayrı gelmiş canım ciğerim. Twitter'dan ayrı gelmiş. Hepsini hep aynı anda kontrol ediyor olmak gerçekten zor. Dolayısıyla sadece olabiliyorsa Arif Güven Show Time WhatsApp numarasından yazın, yollayın. Artık kullanmıyorum dediğiniz ne var? Bakalım neler gelecek. Biz bu arada elbette haberler memlekette ne oluyor diye bitiyor, şöyle bir bakalım. Buyurun, çaldığı 1 milyon lirayı sosyal medyada paylaşınca yakalandı. Var bu işte bir kerizlik diyorsun yani. Ne olmuş abi? Buyur. Aksaray'da 78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A. 33 yaşında. Yavrum 33 yaşında 78 ayrı suç kaydı var. Girdiği evden çaldığı 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları sosyal medya hesabında paylaşınca saklandığı çatıda yakalandı. Rahatlığa bakar mısınız? Hırsızlık yapıyor, altın çalıyor, para çalıyor ve bunların fotoğraflarını çekip bildiğin kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Yani bugünkü hasılat mı yazıyor artık, ne yazıyor bilmiyorum da yani. Nasıl rahatlar ya? Hacılar Harman'ın mahallesinde bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelenen Halil İbrahim A olduğu belirlenmiş. Ondan sonra sosyal medya hesaplarını takip almış polis. Sayfasında çaldığı paraları ve ziynet eşyalarının fotoğrafını paylaştığını da görmüş. Altınkaya köyünde bir evde olduğu tespit edilen şüpheli saklandığı çatıda yakalandı. Sincan cezaevinden geçen firar etmiş bu arada ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Halil İbrahim A. Aksaray Adliyesi'ne götürülürken yakınları gazetecilere saldırmış ya Allah. Babacım ya, hangi birine şaşıracağım, hakikaten söylüyorum, şaşırıyorum yani. Bu arkadaşın cezaevi firarisi olduğu, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu zaten bir enteresan. Bu arkadaşın henüz 33 yaşında olduğu ama 78 ayrı suç kaydının olduğu, o da bir enteresan. Hırsızlık yaptığı ve çaldığı altın ve paraların fotoğrafını çekerek sosyal medyasında paylaşması, o da bir enteresan yani. Hadi diyorsun, hani ne bileyim, bir yere kadar zorluyorsun, diyorsun ki her şeyi anladım oğlum ya, tamam her şeyi anladım. Ama yakınlarının gazetecilere saldırması, onu anlayamıyorum abi.

0: biraz daha mı? Peki birazdan artık o mesajlara bir bakalım. Geldi mi? Oo maşallah. Gençlik vallahi söylüyorum teşekkürler. Billahi söylüyorum teşekkürler. Yine yığılmış abi. Vallahi yine yığılmış. Günün konusu budur. Artık kullanmıyorum. Artık kullanmıyoruz dediğimiz acep hayatımızda ne varsa onları şöyle bir hatırlayalım abi.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
4: Arif, adamsın be kardeşim.
5: Selamun aleyküm Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırsan varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi onu da dinliyoruz ya.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Artık kullanmıyoruz dediğimiz neler var. Bakalım. Hava serinledi. Artık klima kullanmıyoruz. Doğru söylüyorsun. Faturalar azaldı. Bir ay daha idare eder. Evet ya, artık bir tık böyle havalar ısındığı için, daha doğrusu soğuduğu için klima kullanmıyoruz. Dolayısıyla oradan bir karımız var ama hoş geldin doğalgaz faturaları. Yani tabii vay be, ne kadar güzel. Bak, sigarayı artık kullanmıyorum abi. 6 yıldır demiş. Remzim, darısı başımıza. Vallahi söylüyorum. Helal olsun. Artık kullanmıyorum. Bu ne, dur bakalım. Kolayı artık kullanmıyorum.

0: demiş. Mehmet Ali abimiz. Evet ya. Geçelim bakayım, bu ne? Artık kullanmıyorum. Ses mi geldi?
1: Abi artık farkındaysan ticarethanelerde hariç hiçbir evde ev telefonu yok abi. Artık onu kullanmıyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Çok da güzel oluyordu eskiden abi. Mesela Petkim içi eskiden ücretsiz oluyordu. Birbirimizi arayabiliyorduk. Ya, muhteşem şeyler. Çaldırıp kapatıyorduk abi. Güzel şeyler abi.
0: Oğlum ev telefonları vardı ki ben de nostalji olsun diye saklıyorum ki hala çalışıyor, biliyor musun? Valla benim sağ olsun var olsun bir arkadaşımız hediye etti. Çevirmeli böyle telefonlar vardı. 900'lü hatları arıyorduk. Sonra fatura geliyordu. Baba faturayı görünce baya bir çıldırıyordu. Önlem olsun diye bak o çevirmeli telefonlara bir de küçücük böyle bir asma kilit takıyorduk ya. Vallahi kilit vardı üstünde, anahtarı vardı. Anahtarı olmazdı. Genelde anne saklardı. Vay be. Artık kullanmıyoruz, doğru. SMS yollamayı bıraktık abi. Çok oldu diyor. Artık kullanmıyoruz. Esin doğru söylüyor. Artık WhatsApp'tan yazıyoruz. SMS diye bir şey yok. Vay be. Messenger artık kullanmıyoruz. Ben çok severdim ama ya. Vallahi. O hani su atan böyle bir tip vardı ya. Pat diye su atıyordu. Titreşim yolluyorduk abi ya. Hatırlıyor musunuz? Valla Messenger kullanıcıları. ICQ vardı, Messenger vardı. Messenger'dan bir şey... Oldum olası çözemedim abi ben ya. Titreşim yolluyordun karşı tarafa. Pırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırnırn kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız diye. Tabii canım, peş peşe titreşim yollayamıyordun yani. Bu kadar sıklıkla titreşim yollayamazsınız. Hayırdır? Niye abi? Maliyeti mi kurtarmıyor? Ne oluyor? Ne oluyor yani? 16 yıldır sigara içiyordum, 5 yıldır kullanmıyorum. Vay be, kara lastik ayakkabılar vardı, artık kullanmıyoruz. Canım kardeşim, bak sigarayı bırakmış 5 yıldan beri. Helal olsun, vallahi söylüyorum. Jetonlu telefon, ev telefonları artık kullanmıyoruz. Nazarımız yollamış. Evet ya, ev telefonları. Merhabalar, vefasız, yalancı, vicdansızları ve 200'leri artık kullanmıyorum. Eyvallah, kurban olayım. Buyur bak, Ömer'im yollamış. Eski sevgilimi artık kullanmıyorum. Kullanma tarihi geçmiş diye not da var ya. Ay, kurban olurum ya. Bisiklet kullanıyordum, artık kullanmıyorum. Selesi artık çok ince geliyor galiba. Benimki diyor genişledi, tövbe yarabbim ya. Bisiklet. Baba güzeldir ya. Aslan sütü artık kullanmıyorum. Vay kardeşim benim. Bakalım artık kullanmıyorum dediğimiz neler var. Evet, bu daktiloyu zaten ben söylemiştim. Daktilo artık kullanmıyoruz. Bak Serdar yollamış. Aslında son derece doğru söylüyor. Diyor ki teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki geçen sene aldığımız ürünü bile artık kullanmıyoruz. Doğru mu? Doğru. Buyurun. Benzin çok pahalı olduğu için artık kullanmıyorum. Walkman vardı ya bak. Walkman kullanmıyoruz demiş. Sahip olduğumda kendimi çok havalı hissetmiştim abi. Ait be valla. Kaset çalar, Walkman. Eskiden Jonja vardı. Evet, bu da bir şeydi değil mi? İnternetle alakalı bir durumdu. Artık kullanmıyoruz, doğru. Bu firma hani artık üretmediği için söyleyelim. Nokia 3310'lar vardı. Artık kullanmıyoruz abi, doğru söylüyorsunuz. Discman, Walkman gelmiş, artık kullanmıyoruz, doğru. Vay be. Bakalım, maşrapa. Aa, ilginç. Hakikaten ya, ama evlerde vardır ya maşrapa. Bizde var mı oğlum? Bizde yok. Zaten diyor banyo yapmıyoruz ki, duş alıyoruz. Doğru söylüyor. Bakayım. Artık kullanmıyoruz dediğimiz acep neler var. Eskiden oyunlu Casio saatler vardı. Artık kullanmıyoruz. Bak, o bende hiç yoktu. Oyunlu saat. Nasıl? Yok, bilmiyorum abi. Bahar yollamış. Hamamda çalışıyormuş ya. İlginç. Hakikaten söylüyorum. Hamamda işe başladı. Evdeki banyoyu artık kullanmıyorum diyor ya. Allah Allah. İlginçmiş ya. Hamamda çalışmak. Çiçeğim var da bir dünya mesajımız var. Öyle mi? Peki o zaman. Şuna bir tıklasana yavrum.

0: Abi Fadiyaman'dan Hasan Bey. Öğrenci servisi yapıyorum. Çocuklarla okula gidiyorum.
1: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
2: İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif, Giresun Görel'e ben takipteyim.
6: Selam Arif Güven.
7: Selam Arif Güven.
6: İnegöl'den takipteyim.
8: Selam Arif, Söğüt'ten takipteyiz.
9: Selam Arif Güven, seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
10: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi, Keşan'dan Özgür.
11: Abi selamünaleyküm, Bozdoğan'dan sevgiler saygılar, selamlar herkese.

artık kullanmıyorum dediğiniz acep neler var dostlarımıza sorduk. Şöyle bir bakalım. Çerez tabağını artık kullanmıyorum. O tabağı dolduracak kadar zengin değilim diye gelen bir mesaj var. Doğru mu doğru abi? Çerezlerim hakikaten jürimi. Çerez fiyatları al başını gitti. Bu nedir ya? Ben bunu biliyordum. Bir fotoğraf gelmişti. Abi artık bunu kullanmıyorum. Ne bu? Bu hakikaten söylüyorum. Cem nedir bu? Görüyorum ama çok böyle çözemedim hikayeyi. Dolar, euro artık kullanmıyorum diyor. Evet ya. Bakalım. Bir de hani şimdi siyasi mesajlar da var. Bunları tabii ki de okuyamıyoruz ama teşekkürler. Yani ne diyeyim? Telex dünya genelinde birçok denizcilik firmasında hala kullanılıyor abi. Bilmiyorum yavrum, hakikaten söylüyorum. O konuyla ilgili sıfır bilgiye sahibim. Misket. Artık kullanmıyoruz. Misket dediğimiz meşeden, meşe mi? Bilye. Ne bileyim, öyle bir ismi de vardı onun. Çamaşır yumuşatıcısı artık kullanmıyorum. Sebep? Bilmiyoruz, sadece o kadar gelmiş. Gülcan, çamaşır yumuşatıcı artık kullanmıyorum. Bakayım. Buyur bak. Uğur yollamış. Beynimi artık kullanmıyorum abi ben diyor. Beynimi artık kullanmıyorum ben. Güzel abi. Merhaba mesajları da var. Zamanında sigara içiyordum. Sigaranın zararlarını etrafında görünce bıraktım. İyi ki sigarayı bırakmışım. Herkese tavsiye ederim. Artık sigara kullanmıyorum. Helal olsun ya. Sinan yollamış. Hadi valla. Darısı kullananların başına. Öyle söyleyelim. Ön yargılarımı artık kullanmıyorum. İnsanları tanımak için ve bir fırsat vermek en kolay. Eyvallah, kurban olduğum olabilir. Bakayım. Ekmek artık kullanmıyorum. Gazlı içecekler artık kullanmıyorum. Güzel. Sağlıklı bir hayat. Yakın yerlere giderken mesafe 4-5 kilometrelik mesafe ise artık otobüse binmiyorum ve motosiklet kullanıyorum demiş. Artık toplu taşıma araçlarını kullanmıyorum. Güzel. Üşengeçliği artık kullanmıyorum. Yapılması gereken bir şey varsa kalkıp yapıyorum ve o işin bitmesinin rahatlığıyla oturuyorum. Güzel. Bak, helal olsun. CD'lerimi artık kullanmıyorum. Yavrum ne CD'leri onlar? Kutuda hepsi öylece saklıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım artık kullanmıyorum dediğimiz acep neler var? Sırt çantası dışında çanta artık kullanmıyorum. Hem içine istediğim kadar eşya koyabiliyorum hem de taşıması çok rahat oluyor abi. Doğru, doğru. Buyur Kaan, kırılmış canım kardeşim der ki kalbimi artık kullanmıyorum. Ay kurban olurum. Aklımı artık kullanmıyorum diyenler var. Bu ne? Suda çözülen hazır toz kahveyi artık kullanmıyorum. Filtre kahve. Eyvallah kurban olduğum. Şekeri artık kullanmıyorum. Darısı kullananların başına. Evet, şu şekeri artık hayatımızdan çıkartalım. Buyurun, Facebook'u artık kullanmıyorum. Hatta diyor kullanmayalı yıllar oldu. Mayalı, hamurlu sucuk, salam, sosis, soğan, sarımsak vesaire mide asidi yükselterek reflü yapıyor. Bunları artık kullanmıyorum. İyi, güzel. Kalbimi artık kullanmıyorum. Kırıla kırıla bir işlevi kalmadı zaten. Mihriban yollamış. Ne oluyor ya? Kırmayın kalbinizi. 5 yıllık zorlu bir süreçten sonra sigarayı artık kullanmıyorum. Eyvallah, ne kadar güzel ya, helal olsun. Buyurun, Sinan yollamış. Bizim mahalledeki rahmetli berber Kemal amca sünnet etmişti. Ben kendi oğluma bu gelenekleri artık kullanmıyorum. Eyvallah ya, artık yani tabii canım. Slide programı PowerPoint. Evet ya, hatırlıyorum, PowerPoint artık kullanmıyorum. Onun yerine tercihim diye başka bir programdan bahsetmiş. Geçelim. Bu ne, anlamadım. Dur bakayım bakalım. Ben de yumuşak kürklü yapıya sahip olan kıyafet, oyuncak, çanta, halı artık kullanmıyorum. Hatta hiç kullanmıyorum demiş. Dokununca içim bir tuhaf oluyor. Midem büzüşüyor. Allah Allah. Tek kullanımlık plastik pipet artık kullanmıyorum. Cam pipet aldım ve artık soğuk kahvemi gönül rahatlığıyla içiyorum. İyi, güzel. Makyaj malzemelerimi, saç şekillendirme setimi, ojelerimi artık kullanmıyorum. Duruyorlar öyle demiş. Bazen ruj sürüyorum. Dudaklarımda bir kalınlık hissediyorum sonra diyor. Eyvallah. Çaydanlık artık kullanmıyorum. Kettle'da su kaynatıp paşet çayı termosunu içine atıp mis gibi. Eyvallah. Buyurun. Öfkemi artık kullanmıyorum. Güzel. Yarın yaparım, daha sonra yaparım gibi cümleleri artık kullanmıyorum abi. Anında yapmaya çalışıyorum. Evet ya, o işi aradan çıkartıp böyle gönül rahatlığıyla güne devam ediyor olmak değil mi? Güzel. Var mı daha? Kurban oluyorum. Var var var. Bir ara vermemiz gerekiyor çiçeğim. Artık kullanmıyorum dediğimiz hayatımızda neler var, bunları hatırlamaya çalışıyoruz. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven Showtime radyonuzda olmaya devam ediyor. Üstelik bugün bayanlara özel. %50 indirimli. Zaten bir şey ödemiyordunuz. Artık ödemediğinizin yarısını da ödemiyorsunuz. Arif Güven Showtime'ı bedava dinlemeye devam ediyorsunuz.
1: Beleş dostlar, beleş. Oo, Arif Güven dinliyorsun, bir de gülüyorsun ha. Bunun bir bedeli olmalı diyen arkadaşlara inanmayınız, kurban olduklarına. Tabii canım, bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Yüzünüzde tatlı bir tebessüm olsun istiyoruz dostlar. Şimdi artık kullanmıyorum mesajlarına şöyle bir bakalım. Kettle artık kullanmıyorum abi, çok elektrik yakıyor. Bu arada Arif abi, seni çok severek dinliyoruz. İyi ki varsın. Kurban olduğum siz de iyi ki varsınız. Çünkü siz orada olmasanız hakikaten benim bu yaptığım işin hiçbir manası yok abi. Siz orada olduğunuz sürece kıymetli. Tabii canım. Vicdan be abi, vicdan. Milletçe fakirleşiyoruz. Vicdanlar kullanılmıyor. Doğru, vicdanımızı kullanmıyoruz. Ben hep söylüyorum. Organ bağışı elbette çok keyifli bir şey ama keşke olabilseydi. İnsanlar bu dünyadan göçerken vicdanlarını da bağışlayabilselerdi abi. Bakalım. Eskiden büyük bir hevesle oynadığımız bilyeleri şimdi çocuklarımız kullanmıyor. Çocuk bilyeyi ne yapsın? Versen diyecek, bu ne ya? Bu ne diyecek ya? Ben sanki oğlum bak biz bunlarla oynuyorduk eskiden. Diyecek, baba git Allah aşkına. Çocuklar nerede? Merdaneli bir sağa bir sola dönen çamaşır makinesini artık kullanmıyoruz. Benim ona kolumun sıkışmışlığı var. Hakikaten söylüyorum. Merdaneli o sıkma bölümü olurdu. 6 yaşındayken vallahi söylüyorum, çocukken abi benim kolu oraya bir kaptırmışım. Ayaklar yerden kesilmiş. Allah rahmet eylesin. Annem de beni öyle görünce o da bayıl. Ben bildiğin abi komşular fark etmiş beni yani. Ya çok o merdaneli makine hayatımda hakikaten söylüyorum yani, ki valla kolu keseceklermiş benim ya. Demişler doktorlar, bu kol kurtulmaz yani. Bunu keseceğiz. Sağ olsa sağ olsunlar. Yani katkısı olan bütün herkese valla acayip minnet duyuyorum şu anda ya. Dedeler medeler abi. Ne var ne yok elde, hepsini satmışlar. Bir şekilde tedavi ettirmişler beni yani. O makine, merdaneli çamaşır makinesi illettir yani. Dur bakayım. Abi ben seçimlerde ben artık oy kullanmıyorum. Yok canım, gülücük. Oy kullanıyoruz gençlik. Bakalım. Artık kullanmıyorum dediğimiz ne var? Artık şeker kullanmıyorum. Tatlı canım istediğinde Nazlı mı düşünüyorum? Ay kurban olurum, bunların da aşkları valla. Ne büyük bir aşkınız var ya. İçine Leyla ile Mecnun sular yemin ediyorum ya. Yanlamasına koysam Faik'le neydi o? Aa neydi Faik'le? Kadının adını unuttum abicim. Şarkıcı ha? Safiye. Vallahi sizin aşk da oraya doğru gidiyor gençlik. Hadi hayırlısı yani. Artık kullanmıyorum dediğimiz ne var? Televizyonu hayatımdan çıkartalı çok uzun zaman oldu abi. Böyle çok mutluyum, artık kullanmıyorum. Evet ben de artık kullanmıyorum. Plastik su şişesi artık kullanmıyorum. Buyur Uğur yollamış. Beynimi artık kullanmıyorum diyor ya. Beynimi kullanmıyorum. Bakayım artık kullanmıyorum. Akbilimi artık kullanmıyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Bu nedir? Ha evet, şimdi jeton yeni düştü. Bu telefonların kılıfları oluyordu. Kemere takıyorduk. Yan tarafta duruyordu. Baba ne, hakikaten çok enteresan bir şeydi o ya. Artık kullanmıyorum abi. Zaten kullanma çiçeğim. Bu kadar yeterli olmuş olsun mu? Çiçeğim bakayım, var mı gözden kaçan okumadığımız? Bir F5 yap. Bir gören bakayım. Bow. Ansiklopedi artık kullanmıyorum. Babam 90'larda bundan için aylarca kupon biriktirmişti. Evet, kupon biriktiriyorduk. Gazeteler promosyonlar veriyorlardı. Hatta işi abartıp eve kadar çıkarttılar. İşi abartıp arabaya kadar çıkarttılar. Vallahi kupon biriktiriyorduk. Ben bununla ilgili söylemiştim. Sen her gün gidiyordun abi, alıyordun gazeteden o kuponu biriktiriyordun. Sonra sallıyorum hani 3 gün 5 gün alamayanlara süper kupon diye bir şey çıkartıyorlardı. Süper kuponda eksik kaç tane kuponun varsa onun yerine geçiyordu. Sen de kendini keriz gibi hissediyordun. Tabii. Valla ne günlerdi be, kurban olduğum. Bu nedir canım kardeşim? Bir fotoğraf yolluyorsunuz da bazı şeyleri anlayamıyorum ya, kurban olduğum. Büyüdüm, çocuk ürünleri artık kullanmıyorum ama yurt dışı hedef kitlemiz. Burada bir fotoğraf var, çözemedim, çocuklarla alakalı bir durum herhalde. Artık kullanmıyoruz bakalım. Mesela diyor ben fax makinesini artık kullanmıyorum. Hesap makinesini artık kullanmıyorum. İyi güzel. Kalbimi artık kullanmıyorum çünkü çok üzüldüm demiş. Eyvallah. Göğüs altlarımın morartısı olan duygularımı artık kullanmıyorum Zeynep. Edebiyat mezunu arkadaşlar toplanmışız yine. Beyinsiz olan insanlara sesleniyorum. Artık kullanmıyorum. Zaman kaybı yapmayın lütfen. Eyvallah. Kafamı artık kullanmıyorum. Kafamı ne ya? Kaldırdığım kelimesini artık kullanmıyorum. Kardeşim çocuk muyum ben diyor. Her gün aynı. Teşekkürler genç. Bakayım. Artık kullanmıyorum demek için sigaraya başladı. Sigarayı artık kullanmıyormuş. Güzel. Ne güzel. Vallahi helal olsun. Sigara denen bu illeti artık kullanmıyorum. Oh mis gibi nefes alıyorum. Can yollamış. Ne güzel ya. İyi niyetimi artık kullanmıyorum. Ne de olsa onun bir sınırı var. Öyle değil mi? Evet öyle. Bakalım. Sigara, alkol. Ve iyi niyetimi artık kullanmıyorum. Güzel. Başkalarını sevmeyi, başkasına güvenmeyi, aşık olmayı artık kullanmıyorum. Kalbimi çok fazla geliyor. Gençlik artık gelmesin. Sen kimsin ya cümlesini artık kullanmıyorum. Haberleri her açtığında bunu duymaktan bıktım. Eyvallah kurban olduğum. Toplu taşımayı artık kullanmıyorum. Hem sağlıksız hem de pahalı. Bisiklet kesin çözüm demiş. Ne güzel ya valla. Yazın mis gibi abi bisiklet. Kol saatimi artık kullanmıyorum abi. Aa, gerekçe? Şeker kullanmıyorum. Tamam güzel. Evdeki dırdır artık kullanmıyorum. Eskiden her ofiste daktilo vardı artık kullanmıyorum. Evet ya daktilo vardı. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Mürekkep, istampa, pul yapıştırma simgesi artık kullanmıyorum. Şimdi yazıyor yazıyor mu? Sevgili dinleyenler malumunuz artık birazdan yazıyor yazıyor haberleri gelecek.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera,

Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Showtime. Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
6: Takipteyiz hocam.
7: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
8: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
9: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
10: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
11: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben. Her zaman takipteyim. Selam.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Ediyor.
1: Aynen öyle sevgili dinleyenler. Mali Bruş artık yazıyor, yazıyor haberlerine. Şöyle bir bakalım, bir F5 yapalım. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalıştık gelen mesajları. Var mı daha? Oy, tey var. Şimdi dur biz şuna bakalım canımcığım ya. Hangi habere? Şuna bir bakalım. Aç bakalım bir. Buyurun. Sünnetçiden çıktı. Sokakta sergiledi. Diyorsun sünnetçiden ne çıkabilir canım kardeşim? Yani mesleki hatıraları biriktiriyor olamaz herhalde ya. Bayrampaşa'da sünnet kıyafeti satan bir işyerine yapılan baskında 130 kaçak pompalı tüfek. Ne diyorsun ya? 130 kaçak pompalı tüfek. 30 kaçak tabanca ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Yavrum. Adam sünnetçi. Sünnetçiden çıkan malzemelere bakıyorsun. 130 tane kaçak pompalı tüfek. 30 kaçak tabanca. Diyorsun bunlarla kimi sünnet etmeye gidiyorsun sen yani? Hakikaten bu nedir ya? Bu abinin işi mali bunu çocuklara sünnet etmek. Çocuktan büyük tüfek var burada ya. Geçelim abi. Bu nedir? 10 çocuk doğuran kadın Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yavrum bu nedir ya? Güney Afrika'da Chitem vilayetinin adını da vermişler. 37 yaşındaki kadın 10 çocuk doğurarak dünya rekorunu kırmış ya. 10 çocuk. 7'si erkek 3'ü kız olmak üzere toplamda 10 çocuk dünyaya getirdi. Ya çok affedersiniz. Bu doğurmamış abi. Bu yavrulamış yani. 10 çocuk be kardeşim ya. Ha? Bir mağazada müdür olarak çalışan bu arkadaş tüp bebek tedavisi görmediğini ve bebeklerin doktorların kendisine 10 çocuk taşıdığını söylediğinde şoka girdiğini söylemiş. Hamileliğim beni şok etti. Başlangıçta zordu, hala zor ama sanırım alışırım diyor. Sadece Tanrı'nın tüm çocuklarımı sağlıklı bir şekilde büyütmeme yardım etmesi için dua ediyorum. Doktorlar ilk söylediğinde inanamadım. 200 ya da 300 çocuklarım olacağını düşünmüştüm ama diyor bu kadarını tahmin etmemiştim. Röntgenleri gördüğümde bile inanmadım diyor ya. Abi 10 çocuk tövbe yarabbim ya. İlk ultrasonda 6 bebeğin göründüğünü söyleyen bu arkadaş doktorların daha sonraki kontrollerde 8, bir sonrakinde ise 10 bebeği olduğunu söylemişler. Gitgide artıyor ya. Ben korkarım bir daha doktora moktora gitmem lazım. Anam kendimi düşünüyorum da empati yapıyorum. Düşün yavrum yani... Benim hanım 10 çocuk dünyaya getirecek. Allah'ım. Allah'ım. Derim ne yaptım Allah'ım ben sana? Tövbe yarabbim ya. Buna inanamadım. Dur. Kocası da işsizmiş abi. Dedikodu yapar gibi anlatıyorum değil mi sevgili dinleyenler? Hiç haber sunuyormuş gibi değil. Kocası da işsizmiş. Buna inanamadım. Kendimi Tanrı'nın seçilmiş çocuklarından biri gibi hissettim. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey verilmesi mucize. Bir insanın gerçekten 8 çocuğa hamile kalıp kalmayacağı konusunda araştırmalar yaptım. Adam da demiş bir araştırayım bakayım. Daha önce 8 tane bir anda doğuran var mı? İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şeyi bilmiyordum diyor. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızlar. Baba hangi koluna, hangi çocuğu alacaksın ya? Ahtapot olsan yine olmaz abi. Doğumun gerçekleştiği Tıt Tırı Tıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkan Yardımcısı Profesör böyle vakaları nadir olduğunu genellikle doğurganlık tedavisinden kaynaklandığını söylemiş. Abi herkes şaşkın ya ha. Yavrum kusura bakma yani çocuk çok dünya tatlı bir şeydir severiz ama 10 tane bir anda yani bu nedir ya? Ablacığım ne yaptın sen ya? Tek seferde Bayburt'un nüfusundan çocuk fazla çocuk doğurmuşsun yani. Allah yardımcılar olsun. Genç hani mucize falan deniliyor. Bu hakikaten bir mucize. Bak şimdi 10 çocuk doğurmak mucize abi mucize. Ama 10 çocuğu aynı anda büyütmek bana kalırsa vallahi o koca bir soru işareti yani. Ne diyorsun ya? 10 çocuk diyor abi. Bir empati yapıyorum. Yemin ediyorum moralim bozuluyor yani. 10 çocuk nedir ya? Bakalım başka ne oluyor diye bitiyor. Kötü haberler var onları vermeyelim abi gider ayak artık dur bakayım. Bu falakayla ilgili görüntüler vardı hatırlıyorsunuz. Dün mü anlattık abi dün anlatmıştık bununla ilgili de bir haber var. Falaka görüntüleri ortaya çıkaran kadın konuştu. Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları ayaklarına kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkaran kargo çalışanı Emrah T. hakkında şikayette bulunan kadın olayla ilgili ilk kez konuşmuş. Bir insan niye böyle bir şey yapar abi? Tövbe yarabbim ya. Allah akıl dağıtırken bunlar neredeydi? Tuvalette miydiniz? Almadınız ne yaptınız hakkınızı anlamadım ya. Geç abi geç. Piyangodan çıkan parayla aldığı arazide define buldu. Yuh bala bak ya. Piyangodan çıkan parayla aldığı arazide define buldu. Abi ne güzelmiş ya. Hindistan'da geçen yıl lotoyu kazanarak 842 bin dolar kazanan adam satın aldığı arazide define bulmuş ya. Oğlum bu kadar ballıysa bu, bir şey söyleyeceğim. Bu kesin piyango biletini de yolda bulmuştur bu. Bala bakarmışsın adamda ya. Hint pasını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin dolar kazanan bu arkadaşın adını vermişler. Kazandığı paranın bir kısmını bir eyalette bulunan bir araziyi satın alıyor. Burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek buldu. Aha. Aa, ben bu adamın hayatının sadece piyango kısmına bile razıyım yani. Adam yer alıyor. Altın sikke dolu bir tane çömlek buluyor. Ben kendi şansımı bahtımı düşün. Ben yol alsam, bak bir şey söyleyeyim. Ben arsa alsam ya yol geçer ya baraj yapılır. Yani adamdaki bala bak abi. Bu arkadaştaki şansın 1/3'ünü istiyorum. Ki anca zaten 1/3'ünü alırım gibi geliyor. Yani. Geçelim bakalım bu nedir? Pişkinliğim bu kadarı, pardon, altınlarınızı satıp yedim. Denizde yeni evli çiftin bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü altınları düştüğünü görmesine rağmen sahibine vermek yerine cebine atan kişi tespit edildi. Altın satışından eline geçen 48 bin liranın 38 bin lirasını harcamasına rağmen serbest kalan kişi geri kalan miktarı eline para geçerse ödeyeceğini söylemiş. Abi rahatlığa bak ya. Ha? Gençlik kurban olduğum. Artık final mi? Artık veda mı? Ne diyorsun ya? Hı? Vallahi artık bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle final veda.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Halit Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven. Arif Güven Show'da. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün
1: Arif Güven Showtime.
3: Vay be. Vallahi bir şey anlamadım ha. Gerçekten bir şey anlamadım. Ama bir programı daha devirdik canım ciğerim. Ne diyelim?

0: Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Helal olsun sana Furkan diye böyle bir haber var bugün sabah gazetesinde. O da şudur: İzmir'de ağır kas erimesi olarak bilinen bir hastalıktan bahsediliyor. Bu hastayı 22 yaşındaymış canım kardeşim Furkan. Hayali olan Ege Üniversitesi İngilizce tercümanlık bölümünden mezun olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kocaeli'de dünyaya gelmiş canım kardeşim Aktaş, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 7 yaşında böyle bir hastalığın teşhisi konuldu. Yaşamını 2 yıl sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Aktaş okuma azmiyle herkesi şaşırttı. Anne ve babasının desteğiyle ilk, orta ve liseyi bitiren bu canım kardeşim 4 yıl önce girdiği üniversite sınavındaki hayalindeki okul olan İngilizce tercümanlık bölümünü kazanmış. Fedakar anne ve baba oğulları için İzmir'e yerleşti. Yaşamını boğazından rahat nefes alması için açılan trakeostomi ile yatağa bağlı sürdüren oğullarıyla birlikte derse girmişler. Ve diyor ki bak ne kadar güzel, okuması için evimizi sattık diyor ya. Aktaş, Ege Üniversitesi kampüs alanında düzenlenen mezuniyet törenine tekerlekli sandalyesiyle geldi. Diplomasına kavuşan, cübbe giyerek arkadaşlarıyla kep atan Aktaş'ın mutlu gününde tabii ki de ailesi yalnız bırakmadı. Furkan Murat Aktaş, Allah'a şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim mesleğimi yapmak dedi. Oğlunu cübbe içerisinde gören ve gözyaşlarına hakim olamayan anne Rabia Aktaş ve baba Yaşar Aktaş, o kadar çok mutluyuz ki okuması için biz diyor evimizi bile satmıştık. Helal olsun canım kardeşim. Azmine helal olsun. Canım ciğerim. Biliyor musunuz söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Diyoruz ya hayat yol kenarı tabelalar. Velhasıl kral dağılma zamanı geldi. Eyvallah canım kardeşim. Seviliyorsun güzel insan, teşekkür ederiz. Sizler de öyle, gerçekten söylüyorum. Velhasıl canım ciğerim. Bugün de sizlerle olan birlikteliğimizin tabii ki de sonuna geldik. Hayat diyorum, yol kenarındaki diyorum tabelalara benziyor. Bir tarafında hoş geldiniz malum, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca mümkün olduğu kadar burada misafir etmeye çalışıyoruz sizi. Ama artık benim sınırlarımdan malumunuz çıkıyorsunuz. Sıkıntı var mı? Yok. Çünküsü... Radyomuzda yolculuk kaldığı yerden devam ediyor diyorum. Çünkü böyle tuhaf tuhaf konuşuyorum. Bir şeyler de ayarlamaya çalışıyorum bu arada. Tabii canım, hiçbir şey ayarlamamışız. Hazır mıyız abi? Biz gidelim mi? Gençlik. Hadi görüşürüz.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hala. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bağlı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: ile bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Daha dün merhaba.
1: Yanımda
0: sizin sesiniz.
1: Kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: serserinim. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

senin galiba senin. Bu yüzden bu kadar.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bilsem uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bağlı.

alev alev yanıyorum. Buzlarım çözülüyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.